derdine derman, sevgine ferman olmak isterdim. Ah, bilmediğim bir şeyler var ki, nasıl söylesem, yemin ederim ki, yemin ederim ki seni hala seviyorum.

0: unutuldun sanma kolay değil. Kolay değil seni içerimden bir anda söküp atmak. Sensiz gecelerde seni düşünüp ağlamak. Kolay değil maral sensiz seni almak. Bazen bir fırtına eser ta içerimden. Besli geceleri bomboş bu ıssız gecelerden. Seni ararım baktığım her pencereden. Kaldırımlar boş, sokaklar ıssız. Hala esiyor o fırtına sensiz, sensiz. Bu ellerde ben garip, ben kimsesiz. Yaşlar dökülür yanaklarımda sensiz, sensiz. İstemem görmesinler sana ağladığımı. Hiç kimseler bilmesin sana yandığımı. Hiç kimse duymasın sana aşık olduğumu. Yıllarım belki hep sensiz geçecek. Bir gün o solan yaprak dalından düşecek. Kim der ki kader bana gülecek? Sevdan, hasretin, özlemin dolu yüreğimde hayat böyle bitecek.
1: Mersin FM 104.6.

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
2: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
2: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Geleceğimizi yakmayalım.

gençliğin, güzelliğin yıllara boynunu bükmüş. Kader fırtınası yaprağını dökmüş. Yıkılmaz sandığım o insan çökmüş. Bahtın böyle siyah değil miydi ne? Yıkılmaz sandığım o insan çökmüş.

kader fırtınası yaprağın dökmüş. Yıkılmaz sandığım, yıkılmaz sandığım o insan çökmüş. Baktım böyle siyah değil mi yine? Yıkılmaz sandığım o insan çökmüş. Baktın böyle siyah değil miydi ne?

serpme ve açık büfe kahvaltı ve sulu yemek çeşitleriyle Tırmıl Sanayi sitesinde hizmetinizde olan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası başlıyor.

0: şu anda Tolga dünyasındasınız.
1: Evet.
2: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
1: Mersin efendim.
3: 104.6

Ya bence bir radyo programcısı programı açmadan önce böyle şeyler yapmaz. Önce programı açması gerekiyor. Yani sabah programı yapıyorsanız şöyle yapabilirsiniz. Efendim günaydın, günaydın, günaydın, günaydınlar olsun. Gününüz aydın, sabah şerifleriniz hayır olsun. Yani şey de olabilir aslında. Vesselamın aleyküm. Şey de yapabilirsiniz mesela. Hello. Welcome to Tunici. I am a radio showman. I am a şakır şakır English crazy party bir party. Efendim günaydınlar. Gününüz aydın olsun. Sabah şeyleriniz hayır olsun. Erken kalkanlar, yol alanlar, erkenden yollara koyulanlar. Güne Mersin FM radyosunda Tolga Dünyası ile başlayanlar ve bunun yanı sıra aynı zamanda canlarım benim. Sabah erken kalkıp çocuklarını okula hazırlayan ev hanımları, anneler. Çocuklarını servise, okula yolcu eden. Sonra da eşleri için kahvaltıyı yeniden hazırlayan. Eşlerini de uyandırıp kahvaltılarını yaptırıp işe gönderecek olan ev hanımları. Erkenden kalkan esnaflar, erkenden kepenk açmak zorunda kalan, erkenden fırını yakmak zorunda kalan fırıncılar, erkenden kalkan, undan hamur, hamurdan ekmek yapan ve bunu bizler için hazırlayan fırıncılar. Günaydınlar. Sadece undan hamur, hamurdan ekmek değil. Undan hamur, hamurdan simit, undan hamur, hamurdan poğaça, undan hamur, hamurdan kahvaltılık ürünleri, börekler, çörekler yapan esnaflarımıza da günaydınlar, hayırlı sabahlar. Erken kalkıp yol alan, yollara koyulan şoförler. Yani kendi hususi araçlarını kullanan şoförlerin yanı sıra ticari araç kullananlar, taksiciler, dolmuşçular, minibüsçüler, otobüsçüler, kamyon şoförleri, tır şoförleri, tur şoförleri, forklift şoförleri, kepçe şoför operatörleri, vinç operatörleri. Ya operatör diyorlar ya kendilerine. İş makineleri operatörleri. Erkenden kalkıp yollara koyulanlar. Erkenden kalkıp yollara koyulan şoför mahallinde oturanların yolcuları, servisçiler. Günaydınlar, hayırlı sabahlar. Erkenden iş yerlerine varan esnaflar, dükkanlarını besmereyle açanlar. Dükkana girer girmez çayın suyunu koyanlar. Kahvaltısını dükkanda yapacak olan esnaflar. Günaydın, hayırlı sabahlar olsun. Otomotiv sektöründe faaliyet gösterenler, otomotiv yedek parçacıları, tamir bakımcıları, ustaları, kalfaları, çırakları, oto aksesuar

otocam ürünü esnaflara, otobaya ürünü esnaflara. Böyle bu arabalar otobüslere, minibüslere modifiye yapanlar, reklamcılık yapanlar mesela orada. Şey yapanlar, minibüslere, servislere falan yapıyorlar ya böyle. O arkadaşlar. Ya otomotivle ilgili ellerinden ne geliyorsa her türlü şeyi yapan. Mesela benzin istasyonu çalışanlara. Tabii canım, her ne kadar kendilerine biz pompacıyız dese de benzin istasyonu görevlileri. Yani onlardan mesela gece nöbetinden kalanlar var. Birazdan nöbete devrilecek olanlar var. Şimdi nöbete doğru gidenler de var. Efendim sizlere de günaydın, kolay gelsin, hayırlı sabahlar. Erken kalkan, yol alan emekçiler, çalışanlar, mesaiye doğru yola koyulanlar, şu an servislerde olanlar. Ya sonrasında şey diyorsunuz, Tonga geçen gün bütün esnafları sordum, bizi saymadın ha. Peki o zaman tamam, kaynakçılar, evet evet. Sanayi sitesi esnafların içerisindeki kaynak makinesiyle kaynak yapan, torna makinesiyle torna yapan, yine ekmeğini taştan çıkaran, yine emek veren.

0: Ya işte ben tüm esnaflar diyeyim, hepiniz üzerinize alın.
1: Havan ne?
0: Ya da mesaj gönderin, biz de varız, bizi de unutma deyin. Söyleyeyim abi ya. Tüm esnaflara, emekçilere, ustalara, kalfalara, çıraklara, stajyerlere, patronlara, işverenlere, müdürlere, amirlere, şeflere,

esnaflar dedi ki, erken kalkan yol alanlar dedi ki, fırıncı ustalara dedi ki, undan hamur, hamurdan ekmek yapanlar dedik. Tabii şeyi de unutmamak lazım ya. Lokantacılar, aşçılar, şefler, garsonlar. Tabii canım ya. Evet. Kıdemli aşçılar. Artık yemek yapmayı bir sanat belleyen ve bu sanatı icra eden ustalar. Bunların arasında Cumali Usta. Cumali Usta'mıza da günaydınlar ve ekibine. Adam mesleğe gönlünü vermiş. Hani ben diyorum ya, ömrümün yarısından fazlası bu meslekte geçti diye. Aynı şey Cumali Usta için de geçerli. 5 yıl değil, 10 yıl değil, 15 yıl değil, 20 yıl değil. Tam 31 yıldır. Yani 1995'ten bugüne 31 yıl boyunca mesleğini icra eden, mesleğinde 31. yılını kutlayan Cumali Kırmaz Usta. Mesleğindeki tecrübelerle bundan yaklaşık 15-20 sene öncesinde, madem ben meslekte iyiyim, seviliyorum, elim lezzetli, o zaman ben bir işletme açayım diyerek Yağmur Catering yemekçiliği bizlere kazandıran Cumali Kırmaz Usta. Madem bir dükkan açacak imkanı Rabbim bana verdi, o zaman ben de halka hizmet, hakka hizmet şiarıyla ben yemediğimi kimseye yedirmeyeceğim. Aşırı karlar gütmeyeceğim. Yanımda çalışan personelin hakkını vereceğime, kıymetini bileceğime. Yanımda çalışan elemanın maaşını hakkından fazlasını vereceğime. Ama yemeklerden çok astronomik, çok yüksek rakamlarla kar etmeyeceğime.

0: Halka hizmet ve personele istihdam sağlayacağıma her türlü and içerim diyen Cumali Usta. Özleyemiyorum duyum. Cumali Usta. Cumali Usta. Yağmur Catering Yemekçilik'ten Cumali Usta ve ekibine de günaydınlar olsun. Hayırlı sabahlar olsun. Sabah şevkler hayır olsun. Tabii canım ya. Madem bir meslekte iyisiniz, o zaman bir işletme açmak en doğal hakkınız yani.
1: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Duyduğunuz gibi kaliteli, lezzetli, doyurucu, güvenilir ve ekonomik yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçilik.
1: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Hadi iyisiniz ha. İş yerlerinde de servisi var. Tabildot usulü servisi var. Evet evet, arıyorsunuz, bağlantı kuruyorsunuz. İşletmenizin yemeklerini Yağmur Catering Yemekçilik getiriyor. 10 kişilik olur, 20 kişilik olur, 50 kişilik olur, 100 kişilik olur. Hiç fark etmez. Evet evet, işletmelerinizin tabildot usulü yemekleri Yağmur Catering Yemekçilik'ten Cumali Usta'nın lezzetli ellerinden geliyor.
1: Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Bugün değil ama bir gün ihtiyacınız olursa, düğününüz olur, nişanınız olur, toplu yemek vermek istersiniz. Cenaze olur, cenaze yemekleri var biliyorsunuz. İşte bu konuda, bu mevzuda da Yağmur Catering Yemekçilik bir telefon yakınınızda. Yağmur Catering Yemekçilik. Yağmur Catering Yemekçilik. Dırmıl Sanayi sitesinde, Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edebilir. Direkt mesajlarınızı gönderip siparişlerinizi verip bağlantı kurabilirsiniz. Yağmur Catering Yemekçiliği. Cumali Usta ve ekibi, gününüz aydın, sabah şevkleriniz hayır olsun. Hayırlı sabahlar olsun tüm esnaflar, tüm aşçılar, tüm garsonlar, tüm komiler. Senin yerine yokluğum.

0: kalkıp yol alanla bu programa tesadüf eden, bu sesi duyanlar siz de programa müdahil olun. Tolga Dünyası WhatsApp numarası 0546 977 84 32. Kaydedin numarayı, bugün değilse bile bir gün lazım olur. Tolga Dünyası WhatsApp numarası 0546 977 84 32. Yoldasınız, bir eliniz direksiyonda, bir eliniz viteste. Telefonu çıkartıp da kaydedemediniz. Aklınızda kalmadı numara, merak etmeyin. Instagram var, daha kolay irtibat kurulabilir. Instagram Radyocu Tolga. Takipleşebilir, mesajlaşabiliriz. Instagram Radyocu Tolga. Takip ettirerek mesajını gönder. Ama şimdi molamızı verelim. Ama şimdi ihtiyacımızı gidelim. Ama şimdi çayımızı alıp gelelim, sonra kaldığımız yerden devam edelim.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek. Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

Şimdi artık hala şeyi tartışmıyoruz değil mi? Hani bu müziklerin kalitesi, işte müziklerin güzelliği, müziklerin iğrençliği falan, bunu artık tartışmıyoruz. Yani dillere pelesenk oluyor. Yani bizim kontrolümüz dışında oluyor. Şimdi diyeceksiniz ki Tolga sen de yayınlıyorsun, benimki ahenk olsun diye. Hani şu şarkıyı yayınlıyorsam mükemmel şarkı, gece gündüz dinliyorum, çok beğeniyorum falan diye değil. Ama toplumun da bazı gerçeklikleri var. Yani mesela bu adam, bu şarkıyı yapan adam neye cesaretle yaptı? Bu adamın bir önceki şarkısı şeydi, bilenler vardır muhtemelen. Hadi güzelim bize gidelim, çaya gidelim, çorbaya gidelim. Tamam da kanka ne alaka? Beş kelimeyle bir şarkı dönüp duruyordu. Sonra oturmuş demiş ki lan ben bunu verdiysem. Tamam da kanka ne alakayla bir şeyler olduysa, bir etkileşim olduysa bir tane daha yapayım demiş, bunu yapmış. Ya bu 10 kelime falan olmuş yani. Bir şey anlatıyor falan, gene böyle herhalde falan deyip geçiştiriyor yani. Bir şeyler yapıyor. Sonuç itibariyle takdir görüyor. Sonuç itibariyle dinleniyor, dinliyorlar yani, insanlar dinliyorlar. Sonuç itibariyle tamam, eski yapılan çalışmalar gibi, mesela bundan 20-30 sene öncesindeki sanatçılar şey derlerdi, kasetiniz kaç sattı, plağınız kaç sattı, 45'lik var mı derlerdi. Bunlarda bunların hiçbiri yok. Ne plak var, ne kaset var, ne çalışma. YouTube'a yükle gitsin, internette yükle gitsin. Böyle çalışılıyor genelde. İşte tıklanmayla falan herhalde bir şeyler oluyor. Kaldın. Ama daha önce bilirler yani, benim gibiler. Bak mesela Fatih hatırlar, Hacı abi hatırlar. Ender de hatırlar. Kaset alıp da böyle teybe koyup da dinlemek. O yüzden bu kaseti çıkaranlara sorarlardı. Eminim yeni kaset çıkardınız, nasıl gidiyor satışlar diye. Ya orada işte 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon gibi rakamlar döner. Ama şimdi kaç tıklanma? Kim kime tıkladı? Ben sana tıkladım, sen bana, ben ona, o bana, hep beraber tıklanma olayı. Yani bu tür şeylerle uğraşanlar arayıp şey diyor. Anlıyor ya, beni tıklasana ya. Tıklanmamın artması lazım. Beni bir tıklasana ya. Tolga dünyasındasın. Yani merak etmeyin, ben şey kesiminde değilim. Ulan bu yaptıysa ben de yaparım, ben de. Tamam da kanka ne alaka? Öyle bir şey mi? Şimdi aslında benim kuşaktan birçok insanın şeyidir bu, hobisi. Mikrofonu görünce dayanamayanlar var böyle. Mikrofon olsun da biz de bir şeyler söyleyelim. Var ya, benim sesim de çok güzel ha. Valla ben bir tane şarkı söylesem falan diyenler. Ama şimdi bunlar eskide kaldı. Artık geç babacım, aç kameranı. İstediğin her şeyi yap. Ya bir dönemler hani hakikaten böyle insanlar bir şeyler çalışma yapacak, insanlara beğendirecek, insanlara bunları lanse edecek, oradan gelir kazanacak falan, emek verecek diye uğraşılırdı. Ama şimdi

takip ediyorsunuz. Sanal medyada yok yok. Ya işte canlı yayın açan mı dersin, parodi çeken mi dersin, mizah yapan mı dersin, şiir okuyan mı dersin, fıkra anlatan mı dersin? Şimdi son zamanların modası şey, ay. Yani yapay zeka üretimleri. Yani bir konu belirliyor aklından. İşte bir radyocunun hayatı mesela. Hemen bunu yapay zeka yaptırıyor. Karikatür gibi, animasyon gibi. Yani birçok böyle mini diziler var bu şekilde. Al sana bak, emeğe falan gerek yok oturduğun yerde. Olay buraya doğru evrildi ya, harbiden diyorum. Yani Allah sonumuzu hayretsin. Ya tabii şimdi az önce bahsettiğim kolay şarkılar olduğu kadar, hani ömrü olmayan şarkılar, bizim kaliteli şarkılarımız da var. Özellikle şu anda bir ara 80'ler 90'lar diye lanse ediyor. Şimdi 90'lar 2000'ler. Yani artık retro olmuş. Artık böyle nostalji olmuş. Onlar var, onlara da yer veririz. Şimdi ben bu hafta biraz şey olsun istedim. Bu hafta biliyorsunuz yeni yayın döneminin ilk haftası. Bugün de cuma. Program banttan mı canlı mı diye merak edenler, 2026 yılının sonbahar mevsiminin Eylül ayının 25.si. 25 Eylül 2026 cuma sabahı, günaydın. Aa, bir de şey var değil mi? Hayırlı cumalar var. Hayırlı cumalar var. Bir de cuma günleri genelde cami

0: de buradan Cuma Ali Kırmaz Usta'ya sesleniyorum. Allah ne muradın varsa ver. Rabbim birine bin katsın. Rabbim emeğini boşa çıkarmasın. Allah ne muradın varsa versin amin. Allah bir bereket versin. Cuma Ali Usta'ya bir günaydın daha, bir hayırlı sabahlar daha. O kadar insan dinliyor şu anda. Onlarca, yüzlerce, binlerce, on binlerce, hatta yüz binlerce. Hanginiz dalgacım imanını gönder de bir şeyler sıkalım diyor. Elhamdülillah Cuma Ali Kırmaz Usta bunu hepinizin adına yapıyor. Yani elhamdülillah.
1: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Bugün de Cuma ya, yapılan hayırlar katlanıyor ya, işte bak ne güzel. Beni sa-

0: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
1: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Kaliteli, lezzetli, doyurucu, güvenilir, ekonomik yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçilik.

aynı zamanda fedakar bir baba, cefakar bir baba. Aynı zamanda çocuklarını okula bırakan bir baba. Erken kalkıp yol alan, çocukları için uykusundan feragat eden bir baba. Fatih Öz, az önce dedik ya, kaset olayını bilir yani, akranız biz Fatih'le. Yani biz şimdiki kuşağın gençleriyiz. Artık biliyorsunuz gençlik kavramı 50'ye kadar falan gidiyormuş, 50-60 falan. 60 artı olunca orta yaş oluyormuş. Bana da yabancılar söyledi. Yani yaşlı olmak için 90 artı olman gerekiyormuş. Yani şu anda 50'li yaş grubundaysanız gençmişiz biz. Ben de o gruptayım Fatih Toğ, biz gençmişiz. 60'tan sonra orta yaşmış. Akranız tabii, 80'leri 90'ları bilen kuşağız biz. Hala kasetlerim duruyor diyor Fatih Öz. Fatih'cim ya, şey var mı, benim kaybolmuş, bana bir Sibel Kekilli bir... Fatih'cim sende vardır ya, Şahin Kağan'ın ikinci sezonunun üçüncü bölümü var mıydı sende ya? Hani teknede kaptanlık yapmış. Sibel Kekilli'nin de dördüncü sezonunun ikinci bölümü lazım. Hani şeyde bu, çiftlikte bir veteriner geliyor bu tımar diye. Fatih Öz ve çocukları. Günaydınlar, hayırlı sabahlar. Mustafa Efe Öz, Bade Sultan Öz. Günaydınlar, hayırlı sabahlar. Kazasız belasız cezasız inşallah. Hayırlı sabahlar. Mithat Çetin'i biliyorsunuz değil mi? Mithat Çetin'i biliyorsunuz değil mi Mithat abi? Kenz Otomotiv kurucusu, işletmecisi, emekçisi, emektarı. Ama bugünlerde Ahmet Çetin'i yetiştirdi. Kendisi biraz daha rahatladı. Biraz daha başına buyruk gezip dolaşabiliyor. Kinet dikim şu anda da Mersin'den Konya'ya doğru yola koyulmuş. Paylaşım yapmış. Yoldayım, gelmek isteyen varsa gezileyim falan yazmış. Ben de keşke dedim ya, keşke. Yani keşke şu an programı Ankara'dan yapmasam, Mersin'de olsam. Keşke şu an Mersin'den Mithat Çetin gelse, alsa beni götürse böyle güzel. Arabanın götürdüğü yere. Mithat Çetin abim. Kenz Otomotiv. Mithat Çetin ve ailesi. Oğlu Ahmet Çetin, kardeşi Alp Çetin, yeğeni Ferhat Barut ve diğer çalışanları, emekçileri, emektarları, paydaşları ve sanayi sitesi esnafları. Yollarda olanlara kazasız, belasız, cezasız hayırlı yolculuklar. Mithat Çetin abime günaydınlar, selamlar, saygılar, sevgiler. Hayırlı sabahlar olsun Mithat Çetin. Erken kalkıp yol almış ya. Erkenden yola koyulmuş ya. Erkenden direksiyonun başına geçmiş ya. Vallahi olsun. Tabi yıllarca emek verince bir de yerine koyacağım bir veliahtın olursa şehzadem.

Mersin'imizden yayınlanan bu program çevrelerden de dinleniyor. Aslında program sizlere Ankara'dan ulaşıyor. Bilmeyenler varsa bir kez daha söyleyeyim, bilenler biliyor. Bizler programı Canım Türkiye'm Güzel Vatan Cennet Vatan Türkiye'mizin başkenti Ankara'dan, Anakara'dan gönderiyoruz sizlere. Şu anda ben Ankara'dayım, home office'teyim. Böyle şirin bir stüdyom var. Bu stüdyodan yaptığım yayınları internet marifetiyle Mersin Merkez Stüdyo'ya gönderiyoruz. Mersin Merkez Stüdyo'dan da Mersin Merkez de dinliyor, komşu iller de dinliyor, Adana da dinliyor. Adana'ya da selam olsun. Adana'nın Seyhan'ı, Ceyhan'ı, Yüreğir'i, Sarıçam'ı, Kozan'ı, İmamoğlu'su. Yani çok şeydir ama Yumurtalık diye bir ilçe var. İskenderun'a yakındır ama Adana'nın ilçesidir. Karataş var, yine Adana'nındır. Yani belki aklımızdan çıkan unuttuklarımız olabilir. Karahisalı var, yine Adana'nındır. Selam olsun Adana ve tüm ilçelerine. Adana'dan dinleyicimiz var. Günaydın, hayırlı cumalar Tolga Bey diyor. Evet, günün ilk sevap coin'ini Aziz Gildir kazandı. Tabii canım, hayırlı cuma, gerçi Cumali Usta da yazmıştı ya. Hayırlı cumalar yazmak suretiyle Aziz Coin, Aziz Gildir sevap coin kazandı. Aziz Gildir, ben de cevap vereyim. Hayırlı cumalar Aziz Gildir ve ekibi. Aha, ben de sevap coin'i al. Hayırlı cumalar Tolga Bey diyor. Ben Adana Beta Enerji'den Aziz Gildir. Adana Beta Enerji. Bugün Beta'nın sultanlarının selamları var diyor. İrem Sevdi, Seçil Hanım, Firuze Hanım, Semagül Hanım, Sevkiyatçı Gül Hanım, Bensu Hanım ve çaycımız Zeliha Hanımların selamları var. Şu an Birecik'e baraja gidiyoruz, yoldayız diyor. Birecik barajına, vay be. Hadi bana gül sen bir tanem. Madem ki seviyorsun, beni neden üzüyorsun? Beta trafo yollarda diyor yani. Beta enerji yollarda diyor. Beta enerjinin sultanlarının selamını getirmiş bizlere. Şimdi sultanların selamını şey yapacağız. Sultanlara bir selam göndereceğiz. Ama öncesinde şöyle, yani hem onu hem onu yapamayacağımız için şöyle yapacağız. Kim varmış Beta Enerji Sultanlarında? İrem Sevdi varmış. Bak, onu bir yazmamız lazım şuraya. İrem Sevdi. Ya umarım bu bir isimdir, isim ve soy isimdir. Aynı zamanda Seçil Hanım varmış Adana'da, Beta Enerji'de. Seçil Hanım diyelim şuraya, evet. Sonra kim varmış efendim? İrem'i yazdık, Seçil'i yazdık. Firuze varmış, Firuze. Adana'da Beta Enerji'de Firuze varmış. Bizde de bir Firuze var, pazarcı Firuze. Sonra kim? Semagül varmış, Semagül. Semagül. Semagül Hanım varmış. Aynı zamanda Bensu Hanım varmış, Bensu. Bensu. Bensu Hanım da Adana'da. Bir de Zeliha Hanım varmış. Birecik'e gidiyorlarmış. Zeliha Hanım. Ne güzel. Şimdi bunları yazdıysak şey yapacağız. Video. Video istiyorlar ya. İsim, aynı anda hem WhatsApp'a okuyup hem onu yapamıyorum yani. Ha? 25 Eylül Cuma sabahında Mersin FM Radyosu'nda Tolga Dünyası programında Beta Enerji'den Aziz Gildir göndermiş mesajını. Bugün Beta Enerji'nin sultanlarıyla dinliyorlarmış. Beta Enerji'nin sultanları İrem Sevdi, Beta Enerji'nin sultanlarından Seçil, Beta Enerji'nin sultanlarından Firuze, Beta Enerji'nin sultanlarından Semagül, Beta Enerji'nin sultanlarından Bensu ve çaycıları Zeliha Sultan. Birecik'e baraja gidiyorlarmış. O zaman Aziz Gildir'e ve iş arkadaşlarına, meslektaşlarına, mesai arkadaşlarına ve Beta Enerji Sultanlarına da günaydınlar olsun. Hayırlı sabahlar olsun. Sabah şerifleri hayır olsun inşallah. Beta Enerji, Aziz Gildir ve ekibi, Adana yolları.

0: 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
1: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Evet evet, 31 yıllık tecrübesiyle hem lezzetli yemeklere imza atan, hem de güvenilir yemekler sunan, hem de doyurucu yemekler sunan, hem de tüm bunları ekonomik bir şekilde sizlere sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız. Şimdi hepimiz az çok piyasayı biliyoruz. Hepimiz az çok bir yemeğe ne kadar para ödendiğini biliyoruz. Yani şu an canımız tantuni çekse tantuninin ne kadar olduğunu, hatta nerede ne kadar olduğunu. Bazı yerde bakıyorsunuz işte 200 lira, 250 lira, 300 lira. Yani makas aralığı çok geniş. Yani X bir tantuniciye gidip 250 liraya tantuni yiyebildiğin gibi, Y bir tantuniciye gidip bir tantuniye 450 lira da verebiliyorsun. Yani tabii bunun şeyleri var, kaliteleri, lezzetleri falan değişkenlik gösterebiliyor. Ama baktığımız zaman yani şu an ortalama bir insan, yani o çok fazla iştahı olmayan ortalama bir kişiden bahsediyorum. Bir şekilde karnını doyurmaya kalktığı zaman maliyeti, şu an doyma maliyeti, abartacak mıyım bilmiyorum ama yani ben normal şartlar altında 1000 lira diyeyim de, hadi yine de abartmayayım, biraz daha mütevazı olayım. Abi en az, yani doydum demem için, elhamdülillah yarabbi şükür demem için, dışarıdan yemek yiyorsam yani en az 500 lira, 500 liraya zor da yani 600, 700, 800, 1000 o civara, tek başımadan bahsediyorum. En az şu anda gideyim ben doymak için mesela yemek arayayım, doydum bugün diyeyim mesela. Bunun için baktığın zaman 500 lira en az çıkar. Hemen hemen hepimiz için de aynı şey geçerlidir herhalde. Ama işte Yağmur Catering Yemekçilik bu dertlere bir son dedi. Çünkü dedi ki bizde dedi hem güvenilir, hem lezzetli, hem kaliteli, hem doyurucu, hem de ekonomik dedi. Bol bol ye, az az öde, 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
1: Yağmur Catering Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira.
0: Tabii ya. Abi ya, gidiyorsunuz, selamun aleyküm ama böyle bir tabildon alabilir miyiz diyorsun. Yemek geliyor, ana yemek geliyor, yanında pilav geliyor, yanında salata geliyor, yanında limon geliyor, biber geliyor, ekmek geliyor. Bunların hepsine ödeyeceğin rakam sadece 200 lira.
1: Yağmur Catering Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
0: Duyduğunuz gibi arkadaşlar, ana yemeği var, pilavı var, salatası var, limonu var, biberi var, ekmeği var.

0: Hepsi birden sadece 200 lira. Yani güzel fikirmiş, güzel firmaymış, her şey mükemmelmiş falan diyorsanız da... Yağmur Catering Yemekçilik tırımı sana istesinde ama servis imkanı tabii ki de var. Yani işletmenize tabildot usulü yemek getirebiliyor. Yani siz şu an Yağmur Yemekçiliği arıyorsunuz, bağlantı kuruyorsunuz. Onlar sizinle geliyor, tanışıyor, işte iş anlatıyor. Bundan sonra şey derdiniz yok. Bugün öğlen ne yesek, personele ne yedirsek, nereden ne çıkacak falan diye düşünmenize gerek yok. Yağmur Yemekçilik sizinle anlaştığı şekilde, anlaştığı yemekleri anlaştığınız saatte getiriyor. Ben size söyleyeyim.
1: Yağmur Yemekçilik sulu yemek ve kahvaltı salonu, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri, tecrübeli personelleriyle Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl PTT yanında hizmetinizde.
0: Halka hizmet, hakka hizmet şiarıyla. Öyle her yemek başına yok 100 lira kazanalım, yok 50 kazanalım, 20 liradan aşağı kurtarmaz demeyin. Adamın kendisi de belirttiği gibi 5 liraya, 5 lirayı şu anda çocuk almıyor. Yemek başına 5 lira karımız olsun bize yeter diyor. Çünkü sirkülasyon olması gerekiyor, sirkülasyon oluyor. Ama şu anda bir tantuniciye gittiğimiz zaman abi yani... En son 800 lira abi. İki tane somuna biftek yanında ayranın suyu. 800 küsür 900'e yakın rakam. Yani kimsenin karında gözümüz yok ama sermayesi belli abi. Yani benden aldığın 900 liranın 300'ü sermaye olsun, 600 lirası cukka. Tamam Allah daha çok versin. O kadar eleman çalıştırıyorum falan. Bu adamcağız 200 liraya satıyor. Ya 200 liranın bir düşünün bakayım sermayesi nedir? Kalan parası nedir? Allah razı olsun Cumali Usta. Hadi siz de yemek siparişlerinizi Yağmur Yemekçilik'ten verin. İşletmenizin tabildot yemeklerini Yağmur Yemekçilik'ten verin.

0: O zaman mola verelim. Instagram'dan Radyocu Tolga'yı takip edin. Direkt mesajlarınızı gönderin. Instagram Radyocu Tolga'da buluşalım. Mesajlarınızı okuyalım. Ama şimdi mola, ihtiyaç giderme, çay tazeleme sonra devam ediyoruz. Ayrılmayın.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek. Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.
2: Yok mu kızın hiç? Yok mu kızın hiç?

0: çekil. Ama vampir değilim.
1: Mustafa. Mustafa.
2: Ya bir zamanların abileri vardı. Bir zamanların abileri böyle arabalarıyla, Doğanlarıyla, Şahinleriyle Ankara havaları açarlardı. İşte Ankara'nın bağları da büklüm büklüm yolları. Yani onlar abiler tabii, bıyıklı abilerdi, tesbihli abilerdi falan böyle. E şimdi günümüzde arabanın modelleri değişti tabii ki. Biraz daha BMW'lere çıktı olay. Biraz daha böyle modifiyeli araçlara döndü ve bu müziklere geldi olaylar ya. Yani demek ki talep arz var ki, talep var ki arz ediliyor.
1: Yok mu kızım?
2: Yoksa niye yapılsın ki? Dinleniyor ve insanlar hakikaten ritme kendini kaptırıyor. Artı bunun da kimliğine bürünülüyor bak.
1: Yok mu kızım?
2: Benim şeyim, tabiatımda bunlar yoktu. Yani ben hiçbir zaman bir Ankara havası açıp da böyle Doğan'la Şahin'le yanlamadım. Ama tabii ki de bizim de böyle bir ritimlerle, işte müzikle, bu müziklerin şeylerle bir hikayemiz var. Ne vardı abi bizde? 90'ların sonu, 2000'lerin başı, o zamanlar Deli Yürek fırtınası. Haydari nari nari nari nana.
1: Allah'ım ben neler görüyorum.
2: Bizim tarzımız biraz buydu yani. Ben ömrü hayatımda uzun pardösü giymedim ama çevremdeki herkes uzun pardösüler, biliyorsunuz şey, Yusuf Miroğlu pardösü. Kenan Emirzaloğlu'nun canlandırdığı var ya. Haydari.

bence biraz daha böyle işte 18-20 grubu. Hatta bazen böyle 20-25. Hatta bazen görüyorum koca koca 25-30-30-40 yaş arası insanlar da böyle bu müzikleri veriyor. Bu müziklerle takılıyor. Şimdi benim 90'ların sonu 2000'lerin başı. Hani biraz daha böyle rapin yeni yeni Türkiye'ye geldiği dönemler. Carter, bir numara, en büyük, cehennemden çıkan çılgın Türk, 25 yaşında. Hani böyle müzik şeylerinin, radyolar o zamanlar büyük böyle, hani omuzda taşınıyor ya, Almancılar getiriyor böyle. İki tane hoparlörü var, pilli böyle, alıyor şeyine, omzuna böyle. Carter, bir numara, en büyük, o yıllar. Hani böyle Walkman'leri falan hatırlayan kuşağım ben. Walkman'lerde o zamanlar biraz daha böyle işte, Tarkan'ın kıl oldum abisi. Mustafa Sandal'ın işte arabası, Kenan Doğulu'nun deliğim gözü kara deliğimi falandı. Ama şimdi yıl 2026, genelde böyle şeyler tercih ediyor, dinleniyor. Ama bana soracak olursanız bizde ne Ankara havası kaldı bende, ne işte Mustafa Sandal'ın onun arabası varı kaldı, ne bu tür şeylere şey yapıyorum. Benim şu anki tarzım tamamen şey oldu. Mini mini bir kuş donmuştu, pencereme konmuştu. Aldım onu içeriye, cik cik cik cik. Yani çoluk çocuk sahibi olunca olay oraya evriliyor. Hani biraz çocuk böyle okula gidiyorsa falan, baltalar elimizde, uzun ip belimizde, biz gideriz ormana, hey ormana. Tabii bunların şeyleri, değişik versiyonları yok değil. Değişik versiyonları var da şimdi hepsi birden aklıma gelmiyor. Canlarım benim. Yani zaman evriliyor. Zaman evrilince ihtiyaçlar değişiyor, zevkler değişiyor. Ama bu saydığım zaman dilimi var ya, 90'ların sonu, 2000'lerin başı, 2026. Bu zaman diliminde değişmeyen şey ne biliyor musunuz? Normalde değişmeyen şey Tolga Dünyası programı. 1990'ların sonundan, 97'den bugüne kadar hala sizlerle. Bir değişmeyen ikinci şey de 1991'den günümüze hizmetinizde olan Cumali Kırmaz. Evet. Tolga mesleğine 97 civarında başladı. 2026 hala sizlerle, 30 yıla merdiven dayadı. Ama Cumali Usta mesleği 91'de başladı. 95'te başladı pardon. 95'te başladı. Ve yıl 2026, 30 yıla aşkın süredir halka hizmet, hakka hizmet şiarıyla devam ediyor. Başka neler var acaba? Ender

radyo başında. Abi günaydın diyor Ender. Günaydın Ender. Hayırlı sabahlar olsun diyor Ender. Hayırlı sabahlar olsun Ender. Cümleten selamlar diyor Ender. Aleyküm selam Ender. Evliliğinizin 10. yılı da tekrar hayırlı olsun diyor. Sevgili Ender, işte bak bu sosyal medyanın nimeti. Hani sosyal medyada takipleşmenin, işte etkileşmenin nimetleri. Hemen oradaki özel durumu biliyor. Hemen özel duruma buradan bir kutlama daha yapıyor. Bunu programa taşıyor. Benim için bir sıkıntı yok. Ben halkın biriyim. Halkın içindenim biriyim. Dolayısıyla evlilik yıldönümümse evlilik yıldönümümdür. Bunu kutladıysam kutlamışımdır. Paylaşım yaptıysam yapmışımdır. Dinleyici bununla ilgili bir kere daha kutladıysa kutlamıştır. Bunda bir beis yok yani. Kardeşim benim, darısı başınız olsun inşallah. Allah cümlemizin yuvalarında sağlığı, saadeti, huzuru daim etsin diyor. Yenice Çukurova Uluslararası Bölgesel Havalimanı emekçilerinden sevgili Ender. Bir mukabele karşıyım. Bir de dünkü paylaşımlardan şunu çıkarmış Ender. Kutlama içinde Newcastle güzel bir seçim olmuş diyor. Yani şey demek istiyor. Ankara benden sorulur diyor. Ankara avucumun içi gibi diyor. Gözüm üstünde diyor. Nefesim ensende diyor. Bilirim diyor. O Newcastle'ın dili olsa da konuşsa diyor. O Newcastle'da var ya diyor, bir ortamlar bir ortamlar. Bir keresinde Newcastle'a gittiydim, bir kızla bakışlıydım, masama çağırdım, geldi beraber, oho diyor. Ender'e bak sen. Biz de boş değiliz diyor. Bizim de var bir iki numaramız diyor. Biz de eski kulağı kesiklerdeniz diyor. Alemler bizden sorulur diyor. Newcastle, Mevcastle bizim işimiz diyor. Ender'e bakar mısın ya? Ender de boş değilmiş ha. Kolay gelsin. Hayırlı sabahlar olsun. Şukurova Uluslararası Bölgesel Havalimanı emekçileri.

0: Sağ olsunlar dostlar, mesaj gönderiyor. Mesaj gönderirken de video gönderiyor. Sevgili Halil Adaloğlu bugün de Mersin'imizin palmiyelerinden oluşan bir video göndermiş. Gönderdiği mıntıka eski plaj yolu dediğimiz bu şeyin olduğu yer, kız mesleğin olduğu yerler var ya. Ordevi'nin olduğu yerler var ya aşağıda. Askeri şubesinin olduğu. Hani palmiyeler var sağlı sollu. Eski Tevfik Sırrı stadyumuna çıkan yol. Oradan bir video göndermiş. Bak diyor, bizim de ortamlarımız bunlar diyor. Biz diyor sabah güneş doğarken diyor buralardayız diyor. Günaydın, hayırlı sabahlar diyor. Halil Adaloğlu. Dediğimiz gibi bu arkadaş bir gün sonraları program tekrarlarını dinliyor. Yarın da dinleyecek program tekrarını. 7'den önce 5-7 saatler arasında. Halil Adaloğlu. Tabii şimdi Mersin'den şeyleri bana gönderiyor. Neden gönderiyor? Çünkü biliyor ki Ankara'dan yapıyorum. Diyor ki hasretini gidermiş olursun en azından. Eyvallah, eksik olma. Bir de şeyi soruyor. Doğal gazları yakmaya başladınız mı Ankara'da diyor. Hava soğuk. Evet, Mersin'den biraz daha farklı bir havası var. En azından Mersin kadar sıcak değil. Mersin'de hala denize girenlerin fotoğraflarını, videolarını, paylaşımlarını görüyoruz. Ruh gibiyim, Allah dostu. Ankara'da doğru, hava daha serin, daha soğuk. Dün de soğuktu aslında. Doğalgaz yakma meselesini daha bugün konuşmuştuk. Yani yakmak gerekiyor aslında ama işte şey görüşü hakim ama bir de terleme olursa sıkıntı olur diye. Şu an değil ama birkaç gün sonra, birkaç hafta sonra açılır ya. Kombiler doğalgazla ısınmaya başlar. Halil Adaloğlu, yalnızlığı Ankara'dan Mersin'e selam olsun, hayırlı sabahlar olsun. Birlikse yola çıkalım. Sabah şerifleriniz hayır olsun. Mehmet Kaya Radyo başında. Ve işte günün sıradaki sevap coin'i Mehmet Kaya'ya. Çünkü Mehmet Kaya da gününüz hayırlı, cumanız bereketli olsun demiş ve sevap coin'leri toplamış. Sürücü kursu eğitmeni Mehmet Kaya. Allah dostu. Tolga Dünyası Tiryakisi Mehmet Kaya. Günaydınlar, hayırlı sabahlar olsun Mehmet Kaya. Senin de günün hayırlı olsun. Senin de cuman bereketli olsun Mehmet Kaya. Hayırlı sabahlar olsun. Bol kazançlar olsun inşallah Mehmet Kaya. Günün aydın, sabah şeflerin hayırlı olsun inşallah Mehmet Kaya.
1: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız. Evet evet. Şimdi Yağmur Catering Yemekçiliği'nin kaliteli yemeğini biliyorsunuz. Lezzetli, güvenilir, doyurucu yemeğini biliyorsunuz. Bir de bu ekonomik aynı zamanda. Yani iş yerlerinde tabelde otosunu servis var. Bağlantı yaparsanız size aylık menüyü gönderirler. Derler ki şu gün şu saatte yemeğinizi getiriyoruz derler. Ve getirirler. Siz de bağlantınızı kurun, ben size söyleyeyim.
1: Çalışanlarınız size emek veriyorsa siz de onlara kaliteli yemek verin.
0: Siz de size emek veren çalışanlarınıza kaliteli yemek vermeyi planlıyorsanız doğru adres Yağmur Catering Yemekçilik.
1: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edebilirsiniz. Tanışabilirsiniz, bilgi alabilirsiniz, bağlantı kurabilirsiniz. Instagram Yağmur Yemekçilik. Yani o kadar ekonomik hizmet sunuyor ki biz azın bereketine talibiz diyor Cumali Usta.

0: Siz de Tolga Dünyası'na mesajlarınızla müdahil olmak istiyorsanız Tolga Dünyası WhatsApp numarası 0546 977 84 32. Tolga Dünyası WhatsApp numarası 0546 977 84 32. Numarayı kaydedemediyseniz Instagram'dan Radyocu Tolga'yı takip edebilir, direkt mesaj gönderebilirsiniz. Instagram'dan Radyocu Tolga takipleşelim, mesajlaşalım. Şimdi molamızı verelim, çayımızı tazeleyip gelelim, olur mu?
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek. Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

Hepimizin ekonomik bakış açısı belli. Yani ekonomi yolunda değil. Hiçbir şey yolunda değil. Enflasyonla ilgili sıkıntılar, sorunlar, problemler var. Yani bunun muhtelif nedenleri var. Biliyorsunuz bir fon soruşturması olayı var. Yani belki de birebir seni, beni, Ali'yi, Mehmet'i falan ilgilendirmiyor gibi görünüyor. Ama aslına bakarsanız ilgilendiriyor. Yani bir şekilde ülkenin paraları bir şekilde birilerinin cebine giriyor. Geçtiğimiz günlerde Mersin'de kapsayan bir operasyon yapıldı. Biliyorsunuz tanınmış isimler, STK Sivil Toplum Kuruluşları başkanları dair gözaltılar oldu. Tabii yargı aşamasında şu an, yani bir şekilde yargılanacaklar. Beraat edecekler diye ümit ediyoruz. Böyle şeyler olmayacak diye ümit ediyoruz. Ama bu da direkt ekonomiyle enflasyonla alakalı bir olay. Hani bunun yanı sıra işte biliyorsunuz sanal kumarlar var, bahisler var. Sanal şeyler var. Bunların hepsi

yine yapılan operasyonlar, telefon dolandırıcılıkları var. Yine baktığım zaman üçüncüde para var. Yani yolunda olmayan çok şey var. Savaş var. Yani biliyorsunuz coğrafyamızda hemen yanı başımızda İran'la çok uzağımızdaki Amerika'nın bir dalaşması var. Bunlar da bize yansıyor. Neye yansıyor? Akaryakıta yansıyor. Yani bu biraz çok derinlemesine bir konu. Anlatabildim mi? Yani 2 kere 2'den 4 ettiği kadar basit bir şey değil. Biraz bilinmeyenin kara kökü gibi. Biraz böyle Pisagor gibi. Biraz daha böyle olayın derinliklerinde bir mesele. Yani bize ne babacığım, savaş varsa.

Yani çok bilinmeyenli denklem de diyebiliriz. Bir takım şeyler var ama dün, geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz akaryakıt 100 lirayı aştı artık. 3 haneli oldu, tabelalar değişti gibi gibi şeyler. Bunlar zaten paylaşılıyor. Bakınız, farkında mısınız bilmiyorum. Ben olaya muhalif bir radyocu gibi, hani muhalefetten espri çıkartmak, mizah çıkartmak gibi, hani tribünlere oynayayım, işte oradan bayağı bir etkileşim alırım. Ben sallayayım, yalan da olsa oradan bir beğeni alırım falan diye derdim yok. Yani destekçi de değilim, muhalif de değilim ama hani göz var, izan var, durumu da var ya, hani böyle bariz olan şeyler de var ya. Yani bu tamamen coğrafyamızda yaşanan sıkıntılarla alakalı olarak akaryakıt bu durumda. Şimdi ben bunu off the record arkadaşlarımla dost meclisinde konuştuğum zaman, vergisini almasınlar, ne var bunda, vergisini kessinler. Ya ona bakarsan benim temennim vergisini kessinler değil. Yani kişi başı her gün 100 litre akaryakıt versinler, hani bakacak olursan. Ama işte şey olayı var ya, hani mızrak ve çuval olayı var ya, yani hadi bunu sığdır sığdırabilirsen. Hani doluya koysan almıyor, boşa koysan dolmuyor. Biraz dediğim gibi derin matematik. Yani sonuç itibariyle hani hayat devam ediyor ya. Yani ülkemizde işte sürekli böyle hizmetler veriliyor ya. Bırak Dolgancığım ya, az çantınlar ya. Ucuz edebiyat yapmayın. Ya ucuz şey yapma, az çantınlar. Ben işte çanta, bunu yaptılar, şunu yaptılar, ya bırak. Ya ben olayın matematik kısmındayım, siyaset kısmında değil. Şimdi dün bu ülkede güzel şeyler de oluyor diyecektim aslında. Yapamadık işte, mesajlar falan geldi. Akaryakıta yapılan zamlardan sonra dün bir indirim söz konusuydu. Yani 5 lira civarı bir indirim yapıldı. Dün sabah bunu söyleyecektim. Fakat sonrasında bir baktım gene bir değişiklik olmuş dünya şeylerinde. Akaryakıt fiyatlarında. Dün gece yarısı bir daha fiyat artışı olmuş. Ama en azından şunu söyleyebilirim. Yani iyi bir şey mi, müjde olarak mı söyleyeyim? Vay be, en azından 100 lira değin ya falan mı yapayım, bir iyimser mi olayım bilmiyorum ama 100 liralık olay kalmadı şu anda, 90 küsürlerde. Ama tabii ki de 100'ü geçecek, şey yapmayalım yani, o 3 haneler boşa gitmeyecek, lazım olacak yani. Allah sonumuzu hayretsin. Yani bireysel anlamda, şimdi toplumsal olarak çok fazla bir şey yapamıyoruz. Bireysel olarak ne yapılabilir? Bireysel olarak bu işin çözümü nedir? Bireysel olarak biz tam olayın neresindeyiz bilemiyorum. Ama olayı bak tekrar ediyorum. Hani benim her zaman söylediğim bir şey vardır. Rahmetli Uğur Mumcu'nun söylediği bir laf. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak. Yani öyle bak, ucuz bir şey yapmak varsa ben de sallarım, argümanlar belli. Bu hükümet bizi mahvetti. Dolar bilmem ne kadar oldu. Yani daha geçtiğimiz günlerde ya bir siyasetçi partisine geri dönüşte şey diyor. Mazot bilmem ne kadar olmuş. Duydum geldim. Hey abla, sen yoksun diye oldu zaten. Tamam. Ya bunu siyaset falan değil, bu matematik abi ya. Yani şimdi eğer ki zır cahil bir şekilde aklımı kiraya verip konuşacaksam, bu hükümetin en büyük sorunlarından bir tanesi değil. Bırak abi ya, bırak. Yani böyle bir şey yok yani bu işin. Dediğimiz gibi çalışanlar var, uzmanları var, kafa yoranları var. Bir sürü etkenleri var yani. Hani iyimser taraftan bakacak olursak, sirkülasyon var ülkede sürekli. Bak bu ülkede 7/24 sağlık hizmeti veriliyor. Bu ülkede 7/24 asayiş hizmeti veriliyor. Bu ülkede 7/24 sınırlar korunuyor. Bu ülkede kaliteli eğitim vermek için en azından çaba sarf ediliyor. Hadi orada muhalefet olmasınlar da. 7/24 çaba sarf, eğitimi kaliteli hale getirmek için çaba sarf ediliyor. Ya bu ülkede işte sürekli böyle bir savunma sanayine, işte eğitime bir sürü bütçeler ayrılıyor. Yani konuşacak çok şey var. Konuşacak çok şey var. Biliyorum ki muhaliflerin de karşı tezleri var. Ben de şey değil, bak ben ne muhalifim ne destek.

biraz da hani göz var izan, biraz el vicdan muhabbeti var ya yani. Yaşla. Yani yoksa oturduğumuz yerden çok basit söyleyebiliriz yani bazı şeylere. Ha, herkesten günde 100 litre akar yakıt dağıtından ne var? Sarayın bir saatlik gideri bilmem ne kadar ne. Ya onlar ucuz ya. Dalgacığım sen bilmiyorsun, külliyedeki sarayların tuvaletinde altın musluklar varmış. Mış. Neler neler neler. Yani neyse, dün sabah diyecektim ki bu ülkede güzel şeyler oluyor. Akaryakıta indirim geldi motorine. Ama dün gece zam gelince bugün de bir miktar gene artış oldu. Ki bunlarla çok sürekli söylemiyorum biliyorsunuz. Bununla ilgili yorumlar yapmıyorum ama. Yani böyle şey yapınca, görünce bir paylaşayım diyorum arada. Allah sonumuzu hayır etsin. İnşallah iyi olur. Tabii bir de bunun bir türlü mutlu olmayan, ya yani şimdi nasıl mutlu olalım diyeceksiniz de, mutlu olmayan memur ayağı var. Yetmiyor, yetmiyor. Diğer taraftan emekli ayağı var. Yetmiyor Tolga'cığım, gel sen gelsin. Gel sen gelsin bu paraya. Ya çok versiyonları var, çok tarafları var ya, anlatabiliyor muyum? Ya şöyle düşünün, çekirdek bir aileniz var. 5 kişilik bir ailenin reisisiniz. Ekonomi sizde, yönetim sizde, sizin sözünüz geçiyor, babasınız. Bir geliriniz ona göre, mesela küçük çocuk oyuncak istiyor, ortanca tablet istiyor, büyüğü bisiklet istiyor. Yani birinden bir işte, anlatabiliyor muyum? Yani bir üretim, elinizde bir bütçe. Bu bütçeyle bir şey yapmak zorundasınız. Artı ailenizi dışarıdan gelecek tehlikelere karşı korumak zorundasınız. Böyle bir göreviniz de var. Artı kendiniz ayakta durmak zorundasınız. Aileyi dağıtmak zorundasınız. Yani böyle düşünün, anlatabildim mi? Yani çekirdek bir aileyi yöneten bir adamla devleti yönetmenin aynı mantık olmadığını ben de farkındayım ama öyle düşünün aslında. Yani buna benzer bazı matematiksel meseleler var. Ha bana dersen ki Tolgacığım, evin reisi çocuğuna işte ihtiyacını almıyor, gidiyor pavyonda karılarla, yok onda da bende yok. O da bende yok, ona verilecek cevap bende yok yani. Ona ne diyebilirim yani? Ona yapacak bir şey yok. Ama zor yani, çekirdek bir ailenin reisi olmak da zor. Devlet yönetmek de zor, zor abi bunlar yani. Yani tamam hadi bakalım, bebeklerin maaşını 100 bin yapalım. Ben bununkini 200.

0: Radyoları başında dinlerken mesajda müdahil olanlar var. Bunlardan bir tanesi Mustafa. Günaydın, hayırlı sabahlar diyor. Hayırlı işler, bol kazançlar diliyor. Günaydın Mersin diyor. Hayırlı cumalar dilerim diyor. Gününüz sevap koyun kazananlarından bir tanesi de sevgili Mustafa. Şefer Mustafa. Benim mesajlarımı okumazsan elektriğin kesilir inşallah Tolga diyor. Okuruz abi, okuruz. Tolga dünyasında kaybolmayan mesajlar var. Ha erken okunur, ha geç okunur ama bir şekilde okunur. Öyle okunur, böyle okunur ama bir şekilde okunur. Erken okunur, geç okunur ama bir şekilde okunur. Hasan radyo başında. Günaydın yavru vatandan doğru ve kaliteli frekansta olan değerli Mersin'e dinleyiciler. Herkese kolay gelsin yaz şoför Hasan. Hizmete devam ediyoruz diyor. İzim Hasan ya. Yavru vatan Kıbrıs'a gidip geliyor ya. Hasan da sizlere selam göndermiş ya. Her sabah feribotla gidiyor, her akşam feribotla dönüyor. Bizim Hasan ya. Kıbrıs yolculuğu yapıyor ya. Has şoför Hasan. Her şim benim. Kazasız, belasız, cezasız olsun inşallah. Yolun açık olsun, ticaretin bereketli olsun inşallah kardeşim. Ender radyo başında. Az önce dedik işte nedir ne değildir. Sen Ankara'yı biliyorsun falan. Çok iyi hatırlarım abi tabii ki diyor. Tevellüt 79 diyor. Ender. En çok da rahmetli Müslüm Gürses ile Atilla Kaya'nın kasetlerini alıp bulup araklardım, dinlerdim diyor. Vay be. Demek senin tarzın da oymuş ha. Bu arada Cumali Usta'ya bir atıfta yapıyor şuna.
1: Yağmur Catering Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira.
0: Abi diyor, bu adam bu işi nasıl yapıyor diyor. Bu adamın diyor hesabında bir sıkıntı var diyor. Muhasebeci sorunlu diyor. Muhasebeyi değiştirsin abi diyor. Abi ana yemeği pilavı salatası 3 çeşit yemeği nasıl 200 lira olur ya diyor. Matematikte bir sorun var diyor. Matematiğinde sıkıntı yoktur inşallah diyor. Hala 200 lira olur mu abi diyor ya. Merkezden dolmuşla gidip gelecek olsan yine karlı diyor. Gidiş geliş 100 lira, yemek 200 lira, 300 lira derdi. Doğru söylüyor ha. Harbiden bak düşünsene, Mersin merkezdesin. Yemek yemek istiyorsun. Bakıyorsun tantuni 300 doymazsın. Kebap 400 pahalı. Bakıyorsun işte lahmacun yesen 500 olmaz. Diyorsun ki dur lan şuradan bir dolmuşa bineyim. Tırmız sanayi sitesine yağmur yemekçiliğe gideyim. Selamünaleyküm usta, oradan 3 çeşit yemek gönderiversene diyorsun. Geliyor yiyorsun, 200 lira ödüyorsun dediği gibi. Yani Ender bu işi biliyor ha. Yani gidiş geliş parasına bile şey yapıyor. Sevgili Muhammed radyo başında. Yağmur Catering Yemekçilik'ten Muhammed. Günaydın, hayırlı sabahlar Tolga Bey diyor. Sana da günaydın Muhammed. Cumali Usta'ya selamımı ilet. Sana da hayırlı sabahlar Muhammed. Ömer Usta'ya selamımı ilet. Sana da hayırlı sabahlar Muhammed. Tüm çalışanlara selamımı ilet. Yağmur Catering Yemekçilik. Peki bakalım bugün menüde neler varmış. Yarım kalmış yıl. Eğer ki bağlantınızı Yağmur Catering Yemekçilik'ten yaptıysanız, yani yemekleriniz Yağmur Catering Yemekçilik'ten geliyorsa, bugün ne yiyeceğinizi zaten listeniz varsa biliyorsunuzdur. Eğer ki bağlantınızı Yağmur Catering Yemekçilik'ten yapmadıysanız, bugün neler kaçırdığınızı söyleyeyim size. Yağmur Catering Yemekçiliği'nin menüsünde bugün fırın tavuk but var. İzmir köfte var. Tavuk haşlama var. Patlıcan kebabı var, favorim. Besli tava var. İkinci sırada favorilerimden. Tavuk külbastı ve kuru fasulye var. Eğer ki bir menü oluşturmak icap ediyorsa, Yağmur Catering Yemekçilik'te İzmir köfte, yanında Antep çorbası,

0: şalgam, limon, biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 200 lira. Yağmur Catering Yemekçilik'te patlıcan kebabı, yanında nohutlu bulgur pilavı, yanında ayran, limon, biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 200 lira. Yağmur Catering Yemekçilik'te besli tava, yanında pirinç pilavı, yanında cacık, limon, biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 200 lira.
1: İş yerlerine tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: İş yerlerine tabldot usulü servis imkanı yine Yağmur Catering Yemekçilik'te.
1: Yağmur Yemekçilik sulu yemek ve kahvaltı salonu, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri, tecrübeli personelleriyle Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl PTT yanında hizmetinizde.
0: Tırmıl PTT yanında hizmetinizde ama Mersin'in birçok bölgesine servis var. Tabldot usulü toplu yemek organizasyonlarınız için.
1: Sipariş telefonu 0542 144 4406 02, 0542 144 4406 02.
0: Bence arayın. Bence Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edin. Bence Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edip bilgi alın, tanışın. Kaynaşın, bilgi alın, sonra da çalışın. Her gün tabldot usulü getirsin baba böyle yemekleri. Oo, hem lezzetli, hem kaliteli, hem güvenilir, hem ekonomik. Yağmur Catering Yemekçilik mis?

Bugün de geldik, erken kalktık, yol aldık, erkenden mikrofon başında yerimizi aldık. Dinleyenler, mesaj gönderenler, mesajlara bir şekilde müdahil olduk. Yani programda sizlerle paylaşmış olduk. Dilimiz döndüğünce bir şekilde sizlere performans sergiledik. Yani diyeceğim şu ki bizim niyetimiz hayır. Bizim niyetimiz burada hem insanlara keyifli

zaman geçirmek, hem insanlara yoldaş olmak, arkadaş olmak, aynı zamanda insanlarla da bir etkileşim kurmak, insanlarla bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışmak, onu bugün de başardığımızı, becerdiğimizi ümit ediyorum. Yani benim de elimden gelen bu, benim de mesleğim bu. Bu işi seçtim, bu işten ekmek yiyorum. Bu işten bir şekilde hayatımı idame ediyorum.

İnteraktif dinleyicilerin arasında yerinizi alın. Mesaj gönderen dostlarımıza ve sessiz dinleyenlere, sesimizi duyanlara bir kere daha günaydınlar, hayırlı sabahlar olsun, mutlu bir gün olsun.

0: Gelsin.
1: Instagram'dan Radyocu Tolga'yı takip edebilirsiniz. Oradan etkileşim koyabiliriz. Etkileşim yapabiliriz. Etkileşim kurabiliriz. Instagram Radyocu Tolga. Takiplerinizi bekliyoruz. Mesajlarınızı bekliyoruz. Bugün Cuma. Cumamız mübarek olsun. Dualarımız kabul ve makbul olsun. İnşallah iyi bir insan, hayırlı bir insan olmak yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ederiz. Dualarda, dileklerde buluşmak dileğiyle. Aynı zamanda önümüz hafta sonu Tolga Dünyası tekrar programlarını dinleyeceksiniz. Sizi Tolga Dünyası'ndan mahrum bırakmayacağız. Hepimiz için güzel bir gün olsun, her şey gönlümüzce olsun. Hafta sonu mesaisi olanların Rabbim yardımcısı olsun. Tatil olacak olanlara keyifli, güzel, huzurlu, mükemmel bir Eylül tatili diliyorum. Artık böyle yazla kış arasında kalan son günler. Keyifli bir hafta sonumuz olsun. Hepimiz için güzel bir gün, güzel bir hafta sonu olsun. Her şey gönlümüzce olsun. Allah'a emanet olun.

0: Ay, Tolga harikasın ya.
1: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamak istemiyorsanız, sizlere kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'nı dinlediniz.
2: Burada, burada. Çarem nerede diyorsun ya? Çarem burada. Burada, burada.
3: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
4: Reklam tanıtır.

Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresi.

0: tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Buğsam Home'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğsam Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
5: ABM Yapı Market açıldı.
4: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
5: ABM Yapı Market'te.
4: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
5: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
4: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
6: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
7: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
8: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
7: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
9: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
10: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
11: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
12: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
13: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
11: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
14: SML Restorant ve Catering.
0: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
14: 0533 974 45 90.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
14: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
15: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
12: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız.
16: 233 66

0: 55.
1: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
3: Vay vay vay, Tolga abim hoş geldin.
4: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
0: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.

Serpme ve açık büfe kahvaltı ve sulu yemek çeşitleriyle Tırmıl Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde olan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası başlıyor.

olsun, hayırlı sabahlar olsun, sabah şevleriniz hayır olsun, hayırlı işleriniz, bol kazançlarınız olsun. Efendim günaydınlarınız olsun. Bölgenin en sevilen, en beğenilen ve de en çok dinlenilen radyo programı Tolga Dünyası'ndan hayırlı sabahlar olsun. Daha doğrusu şöyle ya, bir dakika, şöyle düzeltmek lazım. Bölgenin en sevilen, en beğenilen ve de en çok dinlenilen radyo istasyonu. 104.6 Mersin'e frekanslarından sadece bu zamanların değil, tüm zamanların en sevilen, en beğenilen ve de en çok dinlenilen radyo programı Tolga Dünyası'ndan günaydınlar olsun. Evet evet. Eşi benzeri alternatif bir rakip olmayan nevi şahsından münhasır bir radyo programcısı Tolga'nın dünyasından sesimizi duyan herkese günaydınlar olsun, hayırlı sabahlar olsun. Erken kalkanlara, yol alanlara, erkenden yollara koyulanlara, güne Mersin FM radyosunda Tolga Dünyası ile başlayanlara günaydınlar olsun, hayırlı sabahlar olsun, sabah şevleriniz hayır olsun. Canlarım benim. Uyananlar uyuyanları uyandırsın. Sadece bu zamanların değil, tüm zamanların en sevilen, en beğenilen, en çok dinlenen radyo programı. Artık sabah saatlerin efsanesi, fenomeni, vazgeçilmezi, tiryakilik yaratan radyo programı. Tolga Dünyası 104.6 Mersin FM'de.

0: canlarım benim, her şey yolunda mı? Uyananlar güne başlayanlar, güne merzene Tolga dünyasıyla başlayanlar. Artık bunu bir alışkanlık haline getirenler, Tolga dünyasını dinlemeye doyamayanlar.
1: Seni dinlemeye doyamıyorum ya.
0: Aynı zamanda Tolga dünyasına tiryaki olanlar.
1: Canım. Tiryaki ne oldum ben senin?
2: Geçtiğin
0: canlarım benim.
2: Nedense bir
0: herkes uyandı mı? Herkes radyo başında yerini aldı mı? Bu biraz imkansız, itopik bir düşünce olsa gerek. Herkesin şu saatte uyanması mümkün değil. Çünkü biliyorsunuz ki insanlar hani normal şartlar altında insanlara kategorize etmek ne kadar doğru olmasa da hani kendi aramızda insanoğlu olarak 3'e 5'e bölünüyoruz ya. Tabii canım. Her şeyin başında önce bir cinsiyet farklılığımız var. Öncelikle insanlar kadın erkek diye ikiye bölünüyor. Bunların içerisinde tabii işte eğitimli eğitimsiz diye, varlıklı varlıksız diye, mesela çalışan çalıştıran diye, değil mi?
3: Çocukluğu
0: yani birçok şekilde bunları çoğaltabiliriz. Tabii arabası olan olmayan, evi olan olmayan.
3: Olmuyor.
0: Hatta bence kategoriye şunu ekleyebiliriz. Tolga dünyasını dinleyen, dinlemeyen diye de ayırabiliriz insanlara. Tabii bunların içerisinde mesela sabah erken kalkan ama sabah kalkamayan, gece erken uyuyan ama gece uyuyamayan. Buna benzer çoğaltabiliriz. Bence insanları, ya ben size bir şey söyleyeyim. Bence insanları zaten kategorize edeceksek böyle kategorize edelim yani. Tabii canım, yani diniyle, diliyle, ırkıyla, mezhebiyle, inancıyla değil de işte sabah erken kalkan kalkmayan diye mesela. Tabii canım, mesela akşam erken yatan yatmayan gibi mesela. Mesela şöyle bir ayrım da yapılabilir. Tolga dünyasını dinleyen, dinlemeyen falan. Ya bunun için çok fazla şey yapmanıza gerek yok. Bence insanlar bunu şey yapabiliyor. Yani Tolga dünyasıyla güne başlayan insanlar zaten daha mutlu oluyor, daha enerjik oluyor. Onu anlayabilirsiniz. Mesela böyle birini gördünüz, enerjik, hiperaktif, böyle afyonu patlamış, tamam mı? Hani böyle güler yüzlü böyle, tamam mı? Deyin ki bu işte erken kalkmış, yol almış, güne Tolga dünyasıyla başlamış. Ama diğer tarafta mesela görmüşsünüz adam böyle, adam veya kadın fark etmez, böyle uykusunu alamamış, böyle kaşları çatık, dişleri sıkık. Hani böyle bir mutsuz, anlatabildim mi? Bir bedbaht. Böyle bir can sıkkınlığı, böyle bir problem falan var böyle. Belli negatif enerji veriyor. Ona şey diyebilirsiniz, işte bu Tolga dünyasıyla güne başlamamış diye. Tabii ya. Canlarım benim. Yağmur Yemekçiliğin katkılarıyla hazırlanan Tolga dünyasındasınız. Evet, diğer klasik radyo programcıları gibi şey yapmak güzel olur bence. Yani öncelikle sponsorumuz Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız. Öncelikle buradan sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Tabii ki yani diyerek bağlamamız lazım.
4: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız.
0: Evet evet, programımızı Yağmur Catering Yemekçilik sunuyor.
4: Sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Evet evet, sulu yemek ve kahvaltı ürünlerinde ilk tercihiniz Yağmur Catering Yemekçilik.
4: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Evet evet, kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçilik.
4: Yağmur Yemekçilik sulu yemek ve kahvaltı salonu, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri, tecrübeli personelleriyle Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl PTT yanında hizmetinizde.
0: Evet evet, Yağmur Catering Yemekçilik, yılların tecrübesi, Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl Sanayi Sitesi Postane yanında hizmetinizde. Hayırlı işler, bal kazançlar.

0: o zaman molamıza gidelim mi? Bir mola verelim. Tabii sizler bu esnada Instagram'dan Radyocu Tolga'yı takip edebilir. Direkt mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Instagram Radyocu Tolga takip ediyorsunuz. Molamızı veriyoruz. Çayımızı kahvemizi alıp geliyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek. Tatil bitiyor.
2: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
0: Sadece bu zamanların değil, tüm zamanların en sevilen, tüm zamanların en beğenilen ve de tüm zamanların en çok dinlenilen radyo programındasınız. Programı hazırlayan ve sunan Tolga'nın dünyasındasınız. Merhaba Tolga ben. Burası benim dünyam.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam kazandırır.

0: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: Su hayattır. Su hastanesi.
2: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
1: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
3: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
4: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
5: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
4: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
6: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin. Yeni dönem başlar,
7: eyvah yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour Sayanı'nda. Aracılar, okul yolunda doğru.

0: Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
1: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
2: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
1: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
2: Telefon 0540 014 çift 033.
0: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
0: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda table d'hote usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering, yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

çok bencil, çok egoist bir insan değilimdir. Yani çok böyle kibirli, çok kendini beğenmiş, çok böyle narsist bir insan değilimdir. Daha çok hümanist bir insanımdır. Tamam, işimi sevdiğim doğrudur, severek yaptığım doğrudur. İşimden ekmeğimi kazandığım doğrudur. Bu işten kazandığım ekmeği yine böyle hayatımı idame ettiğim doğrudur. Ama bu hümanistik, humanistik falan bunların hiçbirisi bana göre. Hayır, bunu şeyden söylüyorum. Eğer o kadar bencil olaydım, o kadar böyle şey olaydım, şey yapardım. Ağalara gelsin, paşalara gelsin, işte kral burada. Kim de ben? Öyle bir şey yapmıyorum canım. Ya bir dönem şey yapmışlığım var. Mekanın sahibi geri geldi. Bebeler hepsinden alalım, alalım. Zamanında bunu yapmıştım var. Ama şimdi, yani şimdi her ne kadar dinleyici mermiler seksin, alemde teksin desene. Yok ya. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır, tamam, tesadüfen altta böyle güzel bir şarkı falan, tesadüfen. Güzel böyle disk atıyorlar rapçiler birbirlerine falan, güzel şeyler. Ama ben öyle şeylerde değilim ya, tabii canım ya. Yani ben kendimi tamamen böyle halka mal olmuş, kamu hizmeti yapan, kamuya mal olmuş, tamamen halkın gönlüne taht kurmuş, egolardan Lego yapmış, başarılı bir radyo programcısı diye şey yapalım. Tabii canım. O kadar yani, yok efendim ağaları gelsin, kral belli falan ya. Yok baba, yok. Zaten ben monarşi sistemine karşıyım, kral falan filan bunlar yok abi yani. Monarşi sistemi kalkalı çok oldu. Benim tanıdığım en son kral Osmanlı'nın tokatını yiyen Bizans kralıydı abi yani. Kral burada. Ha şimdi bir kral varsa da simit sarayında falandır. Simitçi, simitçiler kralı falan. Radyo kapıcılar kralı. Tabii radyocular kralı. Yok yok, öyle bir şey yok, öyle bir şey. Ya olmuş olsaydı bile ben krallığa adaylığımı koymazdım ya. Ben halkın gönlüne tat kurmuşum, boş ver. Yani yine böyle insanlar jargonda söylüyor. Kral ne haber? Selamünaleyküm kral. Kral baba ne yapıyorsun baba? Kral ya. Kadınlar şimdi şey diyorlar. Queen, queen. Ya bu arada ben bu kadar anlatıyorum. İkinci yarım saate girdiğimde günaydın dedim mi? Demedim değil mi? Günaydınlar efendim. Hayırlı sabahlar efendim. Yepyeni bir haftanın ilk gününün sabahı. Umarım güzel geçmesini beklediğimiz bir haftanın ilk gününün sabahı. Umarım mükemmel geçmesini beklediğimiz bir haftanın ilk gününün sabahı. Umarım her şeyin gönlümüzce ve gönlünüzce olacağı mükemmel bir haftanın ilk gününün sabahı. Umuyorum ki dertlerin, tasaların, kederlerin, sorunların, problemlerin geride kalacağı bir haftanın ilk gününün sabahı. Yepyeni bir haftaya giriyoruz. Bu haftanın diğerlerinden bir farkı var. Bu hafta iki ayı birbirine bağlıyor. Sonbaharın ilk ayı olan Eylül ayıyla sonbaharın ikinci ayı olan Ekim ayı bu haftada birleşiyor. Evet evet, bu haftanın bir kısmı Eylül'ün son günleri, diğer kısmı Ekim'in ilk günleri. Yani buradan da anlayacağınız üzere 2026 yılının sonbahar mevsiminin Eylül'ünün 28.sinin sabahı 28 Eylül. Pazartesi sabahında Tolga dünyasındasın. Ağalara gelsin, paşalara gelsin,

0: gel. Burada
1: kapıralı
0: gelsin,
1: baba.
0: Ağaları gelsin, gelsin. Başkaları gelsin, gelsin. İşte kral burada, babaları gelsin.
1: Ayık oğluna. Peki biz 28 Eylül dedik, pazartesi dedik, program canlı dedik. Bu cap canlı programı kimler dinliyor?
2: Her gün bayram.
1: Yani şu anda eminim radyo başında dinleyenler, tesadüf edenler var. Fanatik olanlar, triyaki olanlar var. Tesadüfen tesadüf edenler var. Ya şimdi biz günaydın mesajını göndereceğiz de salça olmasın bu bizim.

0: şey yapmayın vallahi. Yani programa başlamadan öncesinde yememi suyumu içtim. Ensemden sevdiler beni zaten. İğnelerimi falan vurdurdum tabii canım. Kutu saçımı falan vurdurdum yani. O yüzden şey yapacak, günaydın yazıp göndereceksin ya. Burada biz, aramızda yabancı yok ya. Tabii canım, sen, ben, biz. Muhtemelen 1 milyon insan falan buradayız, ne olacak? Şey yapmayın yani, dert etmeyin. Evet evet, peki. Şimdi Tolga dünyasını dinlemeye doyamayanlar.
1: Seni dinlemeye doyamıyorum ya.
0: Tolga dünyasına tiryaki olanlar.
1: Canım. Tiryakin oldum ben seni.
0: Şimdi Tolga'yı harika falan bulanlar.
1: Ay Tolga harikasın ya.
0: Biliyorum bebeğim biliyorum. Biliyorum. Bunların bir çoğunluğu muhtemelen numarayı kaydetmiştir. Tolga dünyası WhatsApp numarası diye kaydetmiştir. Mersin FM Tolga diye kaydetmiştir. Öyle ya da böyle kaydetmiştir. Peki bu numarayı kaydetmeyenleriniz varsa... Kaydetmeyenleriniz de o zaman şöyle bir hatırlatalım. Efendim burası Mersin FM Radyosu. Burası Tolga Dünyası programı. Programa müdahil olmanız için telefon numarasına ihtiyacınız var. Telefon numaramız da 0546 977 84 32. Bu kadar basit bir numara. Bunu kaydediyorsunuz. Sonra WhatsApp'tan günaydın yazıyorsunuz. Hayırlı sabahlar yazıyorsunuz. Bak numarayı kaydet. 0546. Okey mi buraya kadar? 977. Yani 977. 977. 8432. Yani 8432. Ne yaptık? Numarayı kaydettik. Günaydın yazıp gönderiyoruz. Hayırlı sabahlar yazıp gönderiyoruz. Gönder gelsin mesajları. Soru belli. Tolga dünyasını kimler dinliyor? Tolga dünyasını kimler nereden dinliyor? Tolga dünyasını kimler nereden kimlerle dinliyor? WhatsApp numarasını kaydedememiş olabilirsin. Direksiyondasındır. Elin doluydur. Instagram radyocu Tolga. Takipleşelim, mesajlaşalım. Instagram radyocu Tolga. Hadi takip et. Direkt mesajını gönder. Hayır, şimdi birazdan ben gelen mesajları okuyunca Tolga var ya, bizim mesajımızı hiç okumuyor. Hep dandıklarınkini okuyor falan ya. Cans yapma, ortalığı karıştırma yani. Anlatabiliyor muyum ya? Instagram radyocu Tolga. Bu arada sıradaki parça sponsorumuz Yağmur Catering Yemekçiliği armağan oluyor. Tabii ki yani sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz Yağmur Catering Yemekçilik Cumali Usta ve ekibine. Günaydın.

Cumhuriyet KOP şoförlere aldığımız istihbarata göre Cumhuriyet KOP'ta şoför arkadaşlardan, şoför kardeşlerimizden bir tanesi radyonun son sesini açmış. Dinleyiciler de oradan dinliyormuş. Yani benim anladığım kadarıyla programla çok fazla ilgisi olmayan, radyoyla çok ilgisi olmayan ama şoför son ses açtığı için dur lan ben şu radyoya bir mesaj göndereyim diyen bir dinleyici ha. Cumhuriyet KOP. Acaba hangi Cumhuriyet KOP aracı, hangi Cumhuriyet KOP şoförü? Muhtemelen şu anda ben mi diyor. Neyse mesaj gönderen arkadaş birazdan der. Ben gönderdim ben. Şoför bey ben gönderdim. Baktım sen bizim kafamızı

0: der ki bak diğer kop diyecek ki Balgay'ın yanıyor mu ya? Cumhuriyet kop'a kıyak yapıyor, bize selam göndermiyor. Cumhuriyet kop son sesi Tolga dünyasını dinliyor, dinlettiriyor. Oradaki yolcu mesaj gönderiyor yani şimdi. Yani benim bu mesajı okumam, Cumhuriyet kop'a selam göndermem sünnet değil, farz. Değil mi ama? Cumhuriyet kop Hilton tarafındaymış şu anda. Tabii canım, yolcular topluya topluya gidiyormuş. Allah'ını severim ha. Mermiler seksin, alemde teksin şoför kardeş. Hilton tarafında. Cumhuriyet kop oradan geçiyor muydu? Ha evet, yukarı doğru çıkıyor, doğru. Oradan şey koca velayete doğru maçlayacağım, tamam. Tamam, bizdensin, sıkıntı yok. Bir de mesajını gönderen arkadaşımız da ismini bahşederse ekleşirim numarada, yazışırız. Telegram'da hesap kurarız. Bak benim orada özel fotoğraf paylaşacağım. Pişman olmazsın bak, numaranı kaydedin. Instagram'dan da buluşalım. Tabii canım. Only face falan şey. Peki. Sabahın bu saatinde Cumhuriyet kop şoförlüğü yapıp da dinleyiciler uyansın, ayılsın, kendine gelsin diye onlara Tolga dünyasını dinlettiren Cumhuriyet kop şoförüne de tüm meslektaşlarına, iş arkadaşlarına, dostlarına da tüm kop şoförlerine de ve bu şoförlerin yolcularına da özellikle Cumhuriyet kop aracında mesajı gönderip de vallahi kardeş şoför bize dinletiyor. Biz de mecburen dinliyoruz. Dinleyicimize de günaydınlar olsun. Hayırlı sabahlar. Gününüz aydın olsun. Sabah şevleriniz hayır olsun. Günaydın. Ne güzel bak, adam yazmış. Adam ya da kadın bilmiyoruz. Adam yazmış, Cumhuriyet kop demiş, dinlettiriyor demiş. Biz de oradan dinliyoruz demiş. Bir mesaj gönderelim demiş. Ne güzel. Fatih Öz radyo başında. Fatih Öz radyo başında.
1: Bu kadar güzellik.
0: Fatih Öz. Günaydın reis diyor Fatih Öz.
1: Bu kadar güzel.
0: Sana da günaydın reis. Hayırlı işlerin olsun diyor Fatih Öz. Ya daha hala yataklarından kalkamayanlar var ya. Daha hala uyandırılamayanlar var ya. Daha hala uyandırıldığı zamanlar ya dur ya 5 dakika daha ya falan diyenler var ya. Kullanalım. Koskoca su arıtma sektörü imparatorluğunun kurucusu Fatih Öz erken kalkmış. Erkenden yollara koyulmuş, siz hala 5 dakika daha ya. Lan koskoca radyo programcılığı ombudsmanı, kompedanı, uzmanı, radyo programcılığı bilir kişisi görüşlüsü. Ya koskoca radyo programcılığı kralı. Erken kalkmış, yol almış, erkenden mikrofon başına performans sergiliyor. Ulan koskoca Cumhuriyet kop. Cumhuriyet kopun şoförü ve yolcuları erkenden yollara koymuş, insanlar dinliyorlar, mesaj gönderiyorlar. Daha hala. Şey yapanlar var, 5 dakika daha ya. Ondan sonra gün içerisinde çekirdek çilek yaşayacaklar. Oğlum biz parayı niye bulamıyoruz lan? Oğlum parayı bulamazsınız tabii ki. Parayı sabahın bereket var. Sabahın seyrinde bereket var. Parayı sabahın seyrinde kalkanlar buldu. Bak Fatih Özel erken kalka kalka bereketlendi. Bak mesela Tolga Öztürk erken kalka kalka bereketlendi. Bak mesela Cumhuriyet kop şoförüne. Erken kalktı, yol aldı, bereketlendi sabahın seyrinden. Plaka aldı, durak aldı falan. Bu bizim Serkan herhalde ya. Çeyrek dediğine göre, altın dediğine göre, kahve falan dediğine göre bu bizim Serkan herhalde ya. Bak Serkan Ulu da erken kalktı, yol aldı, bereketlendi gitti, dükkan açtı. Altıcı, kuyumcu lan adam, kuyumcu. Kuyumcu kilo. Kiloyla. Kilo. Kiloluk Serkan. Serkan Ulu da ve Orta Akın. Yani namı değer Akser Kuyumculuk. Akın'ın akı, Serkan'ın seri. Uludağ. Halil Uludağ'ın da Uludağ. Günaydın, hayırlı sabahlar. Geleceğim. O kahveleri biriktirelim. 3 kahve bir yemek yapıyor galiba.

Akser Kuyumculuk Serkan Uluda ve Orta Akın ve müşterileri ve Hastane Caddesi esnafları, günaydınlar, kolay gelsin. Hayırlı işler, bol kazançlarınız olsun. İşimiz gücümüz rast gitsin, bereketli güzel bir hafta olsun.

0: gibi yağmur catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız. Evet evet, programımızı
1: gülüşün gelir.
0: Yağmur catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız. Evet evet, programımızı
1: gülüşün gelir.
0: Yağmur catering yemekçilik katkılarıyla sizlere sunuyoruz. Yağmur catering yemekçilik, biliyorsunuz ki hem iş yerlerine tabildot usulü servisiyle hem toplu yemek organizasyonlarında, düğün, nişan, cenaze gibi toplu yemek organizasyonlarında, toplu yemek organizasyonları gibi, hem de lezzeti, kalitesi, güvenilirliği, doyuruculuğu ve ekonomikliğiyle artık zihinlerinizde yer edinmiş durumda. Bir kere daha hatırlatmakta fayda var. Bir kere daha hatırlatmak gerekirse, yemekçilik halka hizmet, hakka hizmet şiarıyla bir değil, iki değil, tam üç çeşit yemek. Yani normalde şimdi bir insanın ortalama karnını doyurması için gereken rakam günümüzde ne kadar tekabül ediyor? Ortalama 500 liraya falan doyarız diyorsunuz değil mi? Vallahi benimki biraz daha farklı ama 500 liraya doyulur ama, değil mi? Bakınız, Yağmur Catering yemekçilikte 3 çeşit yemek 500 lira değil arkadaşlar. Değil değil. 400 lira da değil, 300 lira da değil. Yağmur Catering yemekçilikte 3 çeşit yemek sadece 200

0: ana yemeği pilavı salatasıyla beraber 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
1: Yağmur Catering yemekçilikten bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering yemekçilikte 3 çeşit yemek 200 lira.
0: Benim duyduğunuz gibi bol bol ye, az az öde. 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
1: Yağmur Catering yemekçilikte ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
0: Efendim duyduğunuz gibi Yağmur Catering yemekçilikte ana yemeği pilavı salatasıyla birlikte. Bir yarım var. Limonlu biber ekmeği de dahil olmak üzere 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Evet evet. Ya yemin ediyorum evde yapmaya kalksan daha çok maliyeti olur ha. Harbiden diyorum yani evde şöyle bir 3 çeşit yemek yapalım desen geçer. Sen git babacım Yağmur Catering yemekçiliğe. Git babacım orada bir menü iste. Karnını doyur bol bol. Çıkarken de 200 liranı ver. Babacım eline koluna sağlık be. Bu kadar var. Evde uğraşma. Lan bir menemen yapayım desen daha fazla tutar ha.
1: Yağmur Yemekçilik Sulu Yemek ve Kahvaltı Salonu yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri, tecrübeli personelleriyle Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl PTT yanında hizmetinizde.
0: Evet evet 1995'ten günümüze, 91'den günümüze. Allah aşkına. Evet evet uzun yıllardık tecrübesiyle Cumali Usta hizmetinizde. Tırmıl'da hizmetinizde. Şimdi Tolga'cığım Tırmıl diyorsun biz nasıl yapacağız falan demeyin. Meraklanmayın iş yerlerine tabi dolusunu servis var. Bir de toplu yemek organizasyonlarınızda lazım olabilir. Bunun için de bir sipariş numarası var.
1: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 0542 144 46 02.
0: Numarayı da verdim. Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği de takip edebilirsiniz, irtibat kurabilirsiniz. Unutmayın güvenilir, lezzetli, doyurucu ve ekonomik Yağmur Catering Yemekçiliği.

Acaba benden mi bahsediyor ya? Hani benim için derler. Kelebek gibi uçar, arı gibi sokardı falan. Yapılmış yani öyle şeyler. Ama yok ya, beni yakından tanıyanlar bile hiç öyle bir özelliği yok. Birincisi kelebek gibi uçağım, uçma özelliğim yok. İkincisi arı gibi sokmak falan hiç bana... Yani muhafazakar bir kişiye sahibim. Yani hiç demeyin, bu Tolga var ya, bu Tolga. Neyi mi gördünüz soruyorum. Aranızda dinleyenlerinizden bir tane konuşuyorsunuz ya. Neyi mi gördünüz? Söyleyin, neyi mi gördünüz?

0: Erken kalkmayla işte orada maaşlı pilot olmuşsun yani. Ama biraz daha erken kalksaydın. Düşünsene Ender Çukurova Uluslararası Bölgesel Havalimanı işletir. Sen yapardın havalimanını, sen işletirdin yani. Ender. Hacı abim radyo başında. Günaydın Mersin, günaydın Tolga diyor. Herkese güzel bir hafta diliyorum. İyi yayınlar karşım diyor. Günaydın Hacı abi. Günaydın Çeşmeli. Günaydın Liparis 5. Günaydın Hacı abim.
1: İşler gider.
0: Sana da güzel bir hafta diliyoruz abi.
1: Bir güzel kolum.
0: İyi ki varsın abi. İşler gider. Bak Endercim, Hacı abi de zamanında erken kalktı. Erkenden devlet memuru oldu. Hatta ve hatta o kadar başarılı çalışmalar yaptı ki adam emekli falan filan oldu lan, harbiden de. Aramızda kalsın Ender. Hacı abi yıllarca emek verdi, emeğinin karşılığında emekli oldu. Emekli ikramiyesiyle Liparis 5'i satın aldı komple siteyi. Hacı abim.
1: Ne zaman uslanırsın?
0: Endercim, Hacı abiyle aranı iyi tut. Yazın tatil yapmaya bütçen kalmazsa şey dersin, Hacı abi tenlerden atlayabilir miyiz oradan? Ender'cim, Hacı abiyle samimiyeti kur. Hacı abi ya, bize bir bileklik versen bir yarım saatine bir. Hacı abi, bir havuzdan girip çıkabilir miyiz abi? Bir arkadaşa bakacağız abi, bir kayacağım ya sadece. Ender, sağlam at oyna. Kurtul.

0: Instagram radyocu Tolga, takipleşelim, mesajlaşalım, buluşalım. Instagram radyocu Tolga, hemen takip isteği gönder, buluşalım, konuşalım. Ama şimdi bir mola verelim. Moladan sonra dönelim, kaldığımız yerden devam edelim.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
0: Vay vay vay, Tolga abim hoş geldin.
2: Tolga Dünyası.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam tanıtım.

0: ettiğinizde.
1: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya.
2: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi Beyaz Eşya.com'da.
3: İster tıkla, ister uğra.
4: Buse Home'dan dev kampanya.
5: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
4: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
5: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
7: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci,

0: teklifi, silindir iş makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
2: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
3: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
4: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
5: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
6: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
7: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
8: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
7: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
2: Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
2: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.
11: Ediyor.

bizi kendinizi yataktan kaldıramıyorsunuz ama bizim size teklifimiz belli. Kaldır kolları, of of. Ne de olsa erken kalkanlar yol alır. Ne de olsa erken kalkanlar tarih yazar. Tabii canım ya.

Uyananlar uyuyanları uyandırsın, uyandıramıyorlarsa bıraksınlar uyusunlar ya. Bırakın uyusunlar ya, boş ver ya. Bak Mustafa da erken kalkıp yol alanlardan. Mustafa, Şafar Mustafa. Günaydın, hayırlı yayınlar diyor Mustafa. Şafar Mustafa. Günaydın, hayırlı yayınlar diliyorum diyor. Mustafa, Şafar Mustafa. Hayırlı yayınlar diliyorum Tolga Bey diyor. Mustafa Bey. Mustafa Bey. Günaydın Mersin diyor. Hayırlı işler dilerim, Allah'a emanet olun diyor. Mezitli Co-op'tan Mustafa. Ya Mustafa'cığım, o kadar mesaj yazıyorsun, dinliyorsun, takip ediyorsun. Ama henüz herhangi bir dinleyici, biz şu anda Mezitli Co-op'tan dinliyoruz. Mezitli Co-op'un şoförü radyonun sesini açmış, seni bize dinletiyor diye mesaj gelmedi. Nereden mesaj geldi? Cumhuriyet Co-op'tan mesaj geldi. Az önce bir dinleyici mesaj yazdı. Dedi ki Cumhuriyet Co-op'tayım şu anda dedi. Ve şu anda şoför dedi seni dinlettiriyor bizi dedi. Biz de dedi mecburen dedi seni dinliyoruz dedi diye mesaj gönderdi. Ama bakıyorum da henüz Mezitli Co-op'tan böyle bir mesaj gelmedi. Henüz Mezitli Co-op'tan böyle bir talep gelmedi. Nereden geldi? Cumhuriyet Co-op'tan geldi. Cumhuriyet Co-op şoförü kardeşimiz ya da abimiz radyosunu açmış. İnsanların afyonları patlasın diye, insanlar biraz gözleri açılsın diye, uyuyanlar uyansın diye açmış Mersin FM'i.

Tolga Dünyası'nı yolcularına Tolga Dünyası'nı dinlettiriyor. Oradan bir dinleyici de almış eline telefonu. Günaydın Tolga, Cumhuriyet Kop'ta dinliyoruz seni yazmış, göndermiş. Mezitli Kop'ta böyle bir performans göremedik henüz, yani bilmiyorum yani. Mustafa, Şafar Mustafa. Günaydınlar, hayırlı sabahlar olsun Şafar Mustafa. Şafar Mustafa. Uludağların Ali radyo başında, Ali Uludağ. Bak adama, sabahın sabah 7'sinde 8'inde gidip de herhangi birisi arabasını yıkatmayacak. Ama adam erken kalkıp yol alıyor. Ama adam besmeleli dükkanını açıyor. Ne diyordu zamanın ensesi kalın zengin iş adamı? Valla ben sabah 7'de dükkanı açıyorum. Adam şey ya, otomobil distribütörü, otomobil satıcısı, yetkili bayi, tamam mı? Yani sabah 7'de kimse gelip araba almaz. Kimse gelip de bu araba kaç lira diye sormaz. Ama ben yedirken kalkıyorum. Erkenden çayımı koyuyorum, dükkanı temizliyorum diyordu. Yıllar öncesinde. Şimdiki kuşağa diyorsun sabah 7'de açalım. Sabah 7'de kim gelir ya? Kim gelmez ki? Bak Ali Luda erkenden uyanmış, yola koyulmuş. Günaydınlar, hayırlı sabahlar yazı göndermiş. Uludağ oto yıkama. Uludağ

Bakınız Wifi'ci Mehmet'e, bakınız Arat Feyyufi'den Mehmet'e. Bak hiç kimse sabahın yedisinde alo bizi oradan bir internet bağlar mısınız demez. Ama adam erken kalkıyor, erkenden yola koyuluyor. Sabahın yedisinde sekizinde herhangi birisi alo bize bir internet demez. Ama erkenden yol alıyor. Erkenden yollara koyuluyor Wifi'ci Mehmet. Günaydın reis diyor. Yeni haftada herkese hayırlı işler, bol kazançlar diyor. Günaydın Wifi'ci Mehmet. Yeni haftada size de hayırlı işler, bol kazançlar olsun inşallah. O yavrum. Yakında fiberi çarşıya getirecekmiş. Kazı çalışmalarına başlamışlar. Köstebek gibi kazıyorlar vallahi var ya. En son 2 sene önce Çeşmeli'de gördüm şeyde bizim siteyi kazıyorlardı. Şimdi çarşıya kadar uzanmışlar. Wifi'ci Mehmet. Tolga Dünyası internet sponsoru Wifi'ci Mehmet. Günaydınlar, hayırlı sabahlar. Diğer yanımda da başka bir Mehmet var. İki Mehmet arasında kaldım. İki Mehmet arasında kaldım. İki Mehmet arasında bir dilek dileyim bari. Bir dilek dileyim bari. Allah'ım inşallah. İki Mehmet. İkisi de kara yağız delikanlı ha. İkisi de taşı sıksa suyunu çıkartır ha. İkisi de aslan gibi ha. Saçı güzel. Mehmet Kaya radyo başında. Günaydın, hayırlı bereketli bir hafta olsun. Yine herkese kolaylıklar dileriz Kaya ailesi diyor. Şimdi Mehmet için şey diyemeyeceğiz. Hiç kimse sabahın erken saatinde gidip de bize direksiyon eğitimi verdiğimiz diyorlar abi. Diyorlar sabah 7'de 8'de randa ulaşanlar var. Sabah erken saatte böyle bize sürücü belgesi almamız için eğitim ver diyenler var. Bize güvenli sürüş eğitimi öğret diyenler var. Mehmet Kaya. Direksiyon eğitmeni Mehmet Kaya. Günaydınlar. Şimdi Kaya ailesi dediği zaman işin içerisine zevcisini de alıyor. Zevcesi Emine Kaya. Lili Çiçekçilik'ten Emine Kaya. Bak mesela kimse sabahın yedisinde abla biz bir kız isteme yapacaktık. Yediden içi kalacağız demez. Olabilir adam. Yani sabah erkenden çiçek isteyecek olabilir. Bunu şey yapabilir yani. Lili Çiçekçilik. Emine Kaya. Kaya ailesi dediği zaman Ayda Liya Kaya'yı da alıyor için işte. Aşklarının meyvesi biricik evlatları Ayda Liya Kaya. Günaydınlar olsun Mehmet Kaya ve Ayda.

0: Hüseyin Çelik de radyo başındaymış. Hermes Gold Kuyumculuk'tan Hüseyin Çelik. Dalga dünyasını kimler dinliyor diye sorarlarsa Hermes Gold Kuyumculuk'tan Hüseyin Çelik de dinliyor dersiniz. Ali Luda da dinliyor dersiniz. Çukurova Uluslararası Bölgesel Havalimanı'ndan pilot ender de dinliyor dersiniz. Liparisi 5'ten Hacı abi de dinliyor dersiniz. Mescitli Kop'tan şoför Mustafa da dinliyor dersiniz. Direksiyon eğitmeni Mehmet Kaya da dinliyor dersiniz. Wi-Fi'ci Mehmet de dinliyor dersiniz. Uludağ Oto Yıkama'dan Ali Lula da dinliyor dersiniz. Hüseyin Çelik, Hermes Gold Kuyumculuk'tan Hüseyin Çelik. Hermes Gold Kuyumculuk'tan Hüseyin Çelik. Bak, altın piyasası çok oynaşmalı biliyorsunuz. Bir düşüyor, bir iniyor, bir çıkıyor, bir kalkıyor, bir şeyler oluyor. Ama işte güvenilir yerden almak önemli. Şimdi X bir kuyumcunun 11 dediğine başka bir kuyumcu 10.000 diyorsa vardır bir sıkıntı. Bence siz bildiğiniz, güvendiğiniz yerden alışverişinizi yapın. Gidin Hermes Gold Kuyumculuğa Hüseyin Çelik'e. Hem indirimini yapsın size. Hem böyle cüzi bir indirim yapsın. Hem de kaliteli, güvenilir ürünler versin. Hem de bir hediye de bulunsun ya. Tabii canım ya. Hermes Gold Kuyumculuk. Hüseyin Çelik ve ailesi. Bak, eğer ki alışverişe gelmeseniz bile kahveye gelin diyor, yemeğe gelin diyor. Çeyrek ne kadar diye soranlara çay ısmarlıyoruz diyor. Tam altın ne kadar dayı diye soranlara kahve ısmarlıyoruz diyor. Ola ki böyle bir düğün seti falan alırsanız yemek ısmarlıyoruz diyor. Vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay. Hermes Gold Kuyumculuk, Hüseyin Çelik. Hayırlı işler, bol kazançlar olsun, hayırlı bereketli olsun inşallah.
1: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Yağmur Catering Yemekçiliğin Tolga Dünyası. Evet evet, bakınız, ufak bir hatırlatma.
1: Çalışanlarınız size emek veriyorsa siz de onlara kaliteli yemek verin.
0: Çalışanlarınız size emek veriyorsa siz de onlara

0: Kaliteli yemek verin.
1: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamamak ve pişman olmamak için arayın. Gelip görüşelim. Yemek işinizi biz çözelim.
0: Çalışanlarınızla yemek hususunda problem yaşamamak için hemen Yağmur Yemekçiliği arayın. Gelip görüşsünler. İş yerlerinizin yemeklerini Yağmur Yemekçilik'ten getirsinler.
1: İş yerlerine Tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edin. Tanışın, kaynaşın, irtibat kurun, bağlantı yapın. Yemek işinizi Cumali Usta ve ekibi çözsün, siz rahat edin, kafanız rahat etsin. Unutmayın, hem güvenilir, hem lezzetli, hem doyurucu, hem de ekonomik Yağmur Catering Yemekçilik.

0: Instagram'dan Radyocu Tolga takipleşelim, mesajlaşalım. Instagram Radyocu Tolga'yı takip edin, direkt mesajları gönderin. Bir mola vereyim, çayımı tazeleyeyim, sonra tekrar geleceğim, devam edeceğim, ayrılmayın.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.

0: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
1: Reklam kazandırır.
2: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
0: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 51 33 özkayatuz.com.
3: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam, Tarsus Şubesi ile hizmetinizde.

0: Evet. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
3: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
2: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya makarna pizza burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya makarna pizza burger Pozcu Kuşu Moto Sokağı Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
4: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.
5: Bir şey. Aracılar full okul.
6: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
7: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin. Size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
6: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
7: Telefon 0540 014 çift 033.
8: SML Restoran ve Catering.
9: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
8: 0533 974 4590.
9: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
8: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
11: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
12: Düğünce

fidayda da, fidayda da, fidayda da kalın fidayda. 500 altın yemiş bir ayda. Ayna, ayna, ayna, ayna, ayna. Biliyorsunuz değil mi fidayda? 500 altın. Zamanında bu şarkılar yazıldığında demek ki altın pul parasına falanmış yani. Altın ekonomik var. 500 altın ya. Şu anda 500 altını sadece benim değil, benim, senin, onun, şunun, bunun. Hepimizin geleceğini garanti altına alır ya. 500 altın deyip geçmeyin ha. Şimdi burada muhtemelen bahsedilen altın o yıllarda şarkının yazıldığı dönemdeki altındır. Şimdi bunlar çeyrek, yarım, tam, gram, siyata falan diye baya bölünüyor böyle kendi arasında. Ama şimdi çeyrek altın olsa bile 500 tane 500 altın yemiş bir ayda. Bak bak bak. Bak bir tane çeyrek 10 bin lira bile olsa 10 tanesi 100 bin yapar. 50 tanesi 500 bin yapar. 500 tanesi 5 milyon yapar. Bir ayda 5 milyon. Vey vey vey vey. Yani bu şarkı yazıldığında böyle altın biraz daha lira gibi. Yani kuruş gibi böyle. Anlayabiliyor muyum? Yani biraz daha böyle çok şey değil. Ama günümüzde ekonominin alıp başını gittiği, akaryakıtın 100 lira seviyesine dayandığı, altının bir düşüp bir çıktığı, bir düşüp bir çıktığı, değişik ekonomik paradigmaların yaşandığı bir dönemde. Bir de bununla birlikte işte yok fon soruşturmasıdır, yok şey soruşturmasıdır falan deyince böyle hakikaten ekonomide de çelişkiler devam ediyor yani. Yani arkadaş nasıl bir döneme denk geldik? Dört bir yanımız savaş, dört bir yanımız yangın yeri. Ucu bize dokunuyor tabii ki. Yaşadığımız ülkede ekonomik savaşlar, siyasi çekişmeler. Bunun yanı sıra geride bırakmış olduğumuz bir pandemi, sağlık sorunu problemi. Bunun yanı sıra önümüzde bizi bekleyen çok ciddi bir eğitim sorunu, eğitimsizlik sorunu. Z kuşağı olayı. Bunun yanı sıra önümüzde bizi bekleyen çevre problemleri. İşte daha önce yapılan kehanetlere göre su savaşları. Yani nasıl bir döneme denk geldik ya? Ulan arkadaş, taş devrine falan denk geldik. İnsanlığın ilk çağlarına falan denk geldik. Yani bir orakla bir yaprakla işimizi görürdük yani. Bu ne böyle be? Lan bu ne böyle? Harbiden var ya, ne olacağını bilemiyoruz ha. Allah sonumuzu hayretsin. Peki o zaman ne yapalım? Mesajlara bakalım. Kimler dinliyormuş, nereden, kimlerle dinliyormuş? Ender diyor ki, Ender biliyorsunuz Çukurova Uluslararası Bölge Havalimanı'ndan mesaj gönderen bir emekçi kardeşimiz. Abim bugün akşam vardiyasındayım diyor. Nasipse diyor. Vardiyalı çalışıyor tabii. Dönüşümlü çalışıyor. Şeker

bir anı bir anı tutmuyor. Dur bak. Ama saat 6.30'da kalkıp oğlumu okula götürdüm geldim diyor. Ulan ne babalar var be. Ne babalar var be. Oğlunu okula götürmek için sabahın 6.30'da kalkan babalar var be. Erken kalkıp yol alanlar var ya. Daha kargalar uyanmadan, karga kahvaltısını yapmadan erkenden yola koyulanlar var. Sabahın 6.30'unda oğlunu okula götüren babalar var. Tanıdığım bazı babalar var şey abi, gitsin ya kendine var bunlar. Gitsin ne olacak? 5 kilometre değil mi hemen şurada? Yani altta çıkarsa 9'da yetişir. 3 saat yol ne var ya? Verin yemini suyunu ağzını. Çubuğuna takın şeyini. Sarılmaz mı? Ne diyorlar böyle yemek poğaçasını falan, gitsin ya ne olacak? Arada böyle durduğu yerde bize mektup falan yazar. Babacığım ben yolu yaraladım şu an birazdan. Sabah 6.30'da ya. Seni sarmaya geldim. 3 vardiyada çalışıyormuş sevgili Ender. 7.24. 7.24 eve emek veriyormuş. Ya Ender'cim en azından sen mesaiye falan 7.24 falan bize kolpa yapma. Muamele yapma bize şimdi. En azından işe gidiyorsun yani. Belki 8 saat, belki 10-12 saat. O 7.24 dediğim benim oğlum. Şu anda üzerinde eşofman olan benim oğlum. Yani 24 saat eşofmanı çıkartmayan benim oğlum. Yani reklam arasında duş alan gelen benim. Bornozuyla program sunan benim. 7.24 falan değil seninki. Sen en azından arada çıkıp geliyorsun yani. Tabii canım ya. 7.24 olan benim Ender. Hacı abim, en sevdiğim hacı abim kim deseler diyor. İşte o az önce bahsettiğin hacı abim derim diyor. İşi gücü rast gelsin abi, ne diyelim. Allah daha çok versin diyor. Ağız tadıyla yemeği nasip etsin diyor. Ender diyor ki hacı abiyi tanımıyorum ama diyor sen seviyorsan iyi birisidir, selam olsun ona diyor. Ayrılık yaman oldu. Doğru at oynamış, doğru at oynamış. Şeker almaya doğru at oynamış sevgili Ender. Bu vesileyle hacı abiye bir kere daha günaydınlar ve sıradaki şarkımız Ender'e ve hacı abiye.

0: Şeker almaya geldim. Program sunmaya geldim. Aç radyonu dinleyicim de size sunmaya geldim. Canlarım benim, canlarım benim. Abdülkadir Yalın radyo başında. Günaydın Tolga Dünyası diye. Günaydın Abdülkadir Yalın. Günaydın. Günaydın. Abdülkadir abin geldi mi askerden? Efe Yalın. Eğer ki tezkeresini aldıysa hayırlı uğurlu olsun. Eğer ki hala askerdeyse hayırlı tezkereler olsun. Bekledim. Rabbim hayırla sevdiklerine kavuştursun inşallah.
1: Mektubumu bekledim.
0: Abdülkadir Yalın'ın babası Hüseyin Yalın eski dostum. Sevdiğim kardeşim, selam olsun, hayırlı işler, bol kazançlar olsun. Yalın, Yalın soğutma. Hüseyin Yalın. Abdülkadir Yalın'ın bir amcası Fatih Yalın. Yalın spot.

Var ya böyle 3-5 tane amcası var yani. Tabii Yalın ailesini severim. Çok sevdiğim bir ailedir. Hüseyin'le ilk tanışmıştık yıllar öncesinde. Sonrasında tüm aile üyeleriyle kaynaştık. Yalın ailesine, Abdülkadir Yalın ve ailesine, Yalın aşiretine selamlar olsun, hayırlı sabahlar olsun. Sabah şevleri hayırlı olsun inşallah. Bir menü yapalım mı menü? Yağmur yemekçilikten. Yani şu an soruyorum, 200 liraya ne yapabilirsiniz? Yani seni, sigara sağlığa zararlıdır ama 200 liraya belki bir paket cuvar alabilirsiniz ama 2 paket cuvar alamazsınız. Onu size söyleyeyim. 2 paket cuvar almanız mümkündür 200 liraya. Aklımı... Yani bir paket alırsınız, o da sizi ne kadar idare bilmiyorum. Bu arada sigara sağlığa zararlıdır. Bunu söylemek gerekiyor yoksa cezası var. Başka ne yapabilirsiniz? Tantuni yiyebilir misiniz? Yok, yiyemez. Yârim. 200 liraya lahmacun yiyebilir misiniz? Yok, yiyemez. Beni... 200 liraya kebap yiyebilir misin? Yok, yiyemez. Gurbete saldım. 200 liraya ne yapabilir? Kahve. Bazı yerlerde 200 liraya kahve bile içemezsiniz ya. 200 liraya ne yapabilirsiniz biliyor musunuz? 200 liraya Yağmur Catering Yemekçilik'ten bir değil, iki değil, tam 3 çeşit tabilde otusunu yemek yersiniz abi. Abi. Peki bugün nasıl bir menü yiyebilirsiniz 200 liraya? Hemen söyleyeyim, hemen söyleyeyim. Yağmur Catering Yemekçilik'te tavuklu kağıt kebabı, yanında mercimek çorbası, mektubum, yanında salata, limon, biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 200 lira. Bırakıp gitme beni. Yağmur Catering Yemekçilik'te terk etme. İslim kebabı, yanında bulgur pilavı, yanında ayran, beni derbeder, limon, biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden yârim. Sadece 200 lira. Beni çaldım yârim, beni derbeder edip. Yağmur Catering Yemekçilik'te. Kuru pilav seven var mı? Kuru pilav. Böyle hafiften yağmur, hafif.

0: Birden hava soğuk, içimiz üşümüş. Kuru pilav baba, mis gibi bir kuru fasulye, yanında mercimek pilavı. Yanında cacık, bir baş soğan böyle. Limon, biber, ekmek, ekmeğe bandıracaksın. Soğanın cücüğün ekmeğin arasına dürüm yapacaksın. Onu da batırıp böyle Allah Allah
1: ya.
0: Birazcık pul biberi falan böyle.
1: Yormasın seni.
0: Yağmur Catering yemekçilikte.
1: Yormadım seni.
0: Kuru fasulye, yanında pirinç pilavı.
1: Seni.
0: Yanında acı cacık, bugün, yanında bir baş soğan, bir de Cumali Usta'nı rica edin, birazcık da turşu,
1: aklımı,
0: acı biber, pul biber,
1: harim,
0: limon biber ekmeğiyle birlikte bu lezzet sadece beni, 700 lira, yok şaka yapayım, sadece 200 lira.
1: Aklımı aldım.
0: Yağmur Catering Yemekçilik.
2: Yağmur Yemekçilik sulu yemek ve kahvaltı salonu, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri, tecrübeli personelleriyle Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl PTT yanında hizmetinizde.
0: Evet evet, merkez ve mutfak Tırmıl sanayi sitesinde hizmetinizde, ama sadece bu değil, bunun yanı sıra İş yerlerine tabildot usulü servis var.
2: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Bunun için bir cepli numara lazım size.
2: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 0542 144 46 02.
0: Numarayı kaydedemediysen dert etme, üzülme. Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip et. Direkt mesajını gönder. Oradan irtibatı kur, bağlantıyı sağla, gelsinler sana sunum yapsınlar. Anlatsınlar ne şekilde oluyor, ne yemekler çıkıyor, nasıl menüler çıkıyor. Ondan sonra anlaşın ve bundan sonra da işletmenizin toplu yemekleri Yağmur Catering Yemekçilik'ten gelsin. Hem lezzetinin tadına varın, hem de ekonomisiyle karlı çıkın. Teşekkürler Cumali Usta. İyi ki varsın.
3: Şu anda Tolga dinliyor.

Mevsimler geldi geçti, yaz mevsimi bitti, sonbahar mevsimi girdi, okullar açıldı, yeni yayın dönemi başladı. Sadece Tolga dünyası için değil, birçok televizyon dizisi için de yeni yayın dönemi şu anda faaliyette. Sonbahar mevsimi girdi, daha henüz yaz devam ederken birçoğumuz deniz havuza giriyorken Eylül ayına girdik ama yaz devam ediyordu. Artık Eylül'ün sonundayız. Programın başında söylediğim gibi bu hafta Eylül ayı ile Ekim ayını birleştiren bir hafta. Yani bu haftanın ilk günleri Eylül ayına bağlı, sonraki günleri Ekim ayı. Ekim ayının ilk günleri de bu haftanın içerisinde. Artık böyle sonbahar mevsiminde olmamıza rağmen kış da kışlığını gösteriyor böyle yavaş yavaş.

0: bence. Yani baktığımız zaman birçok bölgede bak meteoroloji bugün 20'ye yakın şehri uyardı. Sarı kodlu uyarı işte sel, su baskını falan gibi. Yani şiddetli yağmur, gök gürültülü sağanak yağış anlamında. Akdeniz yok bunların içerisinde. Çok ben şaşırdım ama İzmir var, Ege var. Ege tarafları uyarıldı. E zaten Karadeniz sürekli uyarılıyor. Ankara ve İstanbul için de vardı. Ankara'da dün akşamdan başladı. Bilmeyenler varsa söyleyeyim, Ankara'dan yapıyoruz programı. Siz şimdi Mersin'de dinliyorsunuz ama ben Ankara'dayım. Home office'deyim. Ya bu sezon hiç söylemedim bunu, bir kere söyleyeyim ya. Şu anda bu programı sizlere Ankara'da 3 katlı triplex villamın çatı katındaki yatak odasında. Vardı yağmur ama öyle bir şey olmadı. Dün gece bir sorunla karşılaşmadık. Öyle bir sel, su baskını falan olmadı. Şiddetli değildi yani, kendi halindeydi. Fakat bugün öğlene doğru bir şey olacağı söyleniyor meteorolojiye. Mersin'imiz bu konuda şanslı ya. Dün mesela deniz kenarından falan paylaşım yapanlar vardı ya. Tabii canım ya, deniz kenarından. Enteresan bir şekilde. Hala denizlere girenler var yani. Ne de olsa güzel Mersin'im ya. Güzel Mersin'im. Şimdi Eylül de bitiyor. Ekim de giriyor. Ekim'le birlikte havalar biraz daha böyle kırılır. Her ne kadar eskilerin deyimiyle bir pastırma sıcaklarını bekliyor olsak da, ondan sonra öyle ya da böyle bir şekilde kış kışlığını yapacak yani. Tabii canım, neydi o lafın tamamı? Kış kışlığını radyocu öyle bir şey değildi ama bizim formatımıza bu uyuyor. Kış kışlığını dinleyiciliğini yapsın. Radyocu radyoculuğunu yapsın. Kasap kasaplığını yapsın. Şoför şoförlüğünü yapsın. Gibi gibi bunu çoğaltabiliriz. Bugün yine benim için bereketli bir gündü. Bereket mesajlarla ölçülüyor. Müdahil olan dostlarımız sağ olsunlar, eksik olmasınlar. Biz de dinliyoruz, biz de buradayız diyenler. Ve bunun yanı sıra yok baba biz sessiz sedasız dinleriz. Yok baba biz etliye sütlüye karışmayız diyenler var. Yani ne yoğurdum dökülsün ne ayranım eşkisin diyenler var. Olur, onlara da günaydınlar, hayırlı sabahlar. Ya ben her zaman söylüyorum, aslında bir radyo programcısının asıl amacı reklamlara zamanında girmek. İki reklam arası dinleyici oyalamak. Ve varsa sponsoruna sevgilerini, saygılarını sunmak.
1: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız.
0: Biz de sponsorumuza sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Tabii ki yani. Cumali Usta ve ekibi. Hayırlı işleriniz, bol kazançlarınız olsun. İşleriniz bol kazançlı, bereketli olsun inşallah.

Biliyorsunuz Mersin FM 7/24 arabesk, 24 saat arabesk. Hemen Tolga Dünyası'ndan sonra o sevdiğiniz, beğendiğiniz, istediğiniz şarkılar, repertuarlar sizler için gelecek tabii ki. Ben de programın sonunda böyle bir köprü yapıyorum. Böyle bir girizgah yapıyorum yani. Bu şarkıları dinlemeye devam edeceksin. Ya abi, insanoğlunun ruh hali türlü türlü ama en çok ön plana çıkan demeyeyim de insanın içinde yaşadığı duygu aşkla alakalı duygular. Hani böyle

sevip de kavuşamayan, kavuşup da sevişemeyen, terk edilen, reddedilen, arada aşkı bulamayan, bulduğu aşkla mutlu olamayan, hani eskiyi unutamayan, ne bileyim buna benzer bin bir türlü ruh halini böyle şarkılarda yansıtıyor. Çok fazla dışarı vurmuyoruz ama içimizde yaşıyoruz. Yani ne bileyim böyle bir yolda tek başımıza giderken böyle şarkılarda sesini açarak, bazı şarkıları bağıra çağıra söyleyerek, bazı ortamlarda

0: Hepimiz için güzel bir gün olsun. Her şey gönlümüzce olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bay bay.
1: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamak istemiyorsanız, sizlere kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'nı dinlediniz.
2: Tolga Dünyası.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam tanıtır.

Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: Bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Buse Home'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
5: Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin

0: 33. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
2: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
3: ABM Yapı Market açıldı.
2: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
3: ABM Yapı Market'te.
2: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
3: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
2: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
4: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
5: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı.
6: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
5: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
7: Cumartesi pazar açık olan
4: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
7: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
0: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
8: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Radyonun sosyal medya hesaplarının üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Mezitli Kent Meydanı temel atma törenine katıldı. Mezitli'nin sosyal ve kültürel yaşamını canlandıracak proje, yurttaşların bir araya gelebileceği, dinlenebileceği ve keyifli vakit geçirebileceği yeni bir yaşam alanı oluşturacak.

Törende konuşan Başkan Seçer, temeli atılan kent meydanı projesiyle Mezitli'nin önemli bir eksikliğini gidermeyi hedeflediklerini belirtti. Maliyeti 138 milyon lira olan ve toplam 38 bin metrekare alandan oluşan Mezitli kent meydanının 180 gün sonra açılışını yapacaklarını söyleyen Seçer, kent meydanının 16.700 metrekaresi yeşil alan olup kalan kısımlara da yürüme yolları ve otopark gibi farklı işlevler yüklenecek. İkinci etap çalışmalarının devam ettiği meydana gelen insanlarımız huzurlu ve güzel vakit geçirebilecekler dedi. 2019'dan bu yana Mersin'in hem daha düzenli büyümesini sağlamak hem de yaşanabilir bir kent olma hüviyetine kavuşması için çalışmaların sürdüğünü kaydeden Seçer, yeşil alanlarıyla, temelini atacağımız meydanıyla, geniş caddeleriyle, düzenli yapılarıyla, kenti ve kentin geleceğini düşünerek yapılan imar ve altyapı çalışmalarıyla hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz diye konuştu. Temmuz ayı başında Vatan Kuyuluk farklı seviyeli bütünleşik kavşak projesine başladıklarını hatırlatan Seçer, bu kavşağın Mersin'deki en büyük katlı kavşak olacağını kaydetti. Katlı kavşaklar marifetiyle Mersin'de trafiğin büyük ölçüde rahatlayacağını vurgulayan Başkan Seçer, son derece detaylı bir çalışma ve Mersin'de böyle bir çalışma ilk olacak diyerek bu kavşak çalışmasının da Kasım ayında sona ereceğini ifade etti. 32 milyon 223 bin euro yatırım bedeline sahip Mezitli İçme Suyu Şebeke Hattı projesinde de sona gelindiğini belirten Seçer, çalışmaların Ekim ayı sonu itibariyle tamamlanmasının planlandığını söyledi. Başkan Seçer, söz konusu projenin Mersin'in önümüzdeki 50 yıllık içme suyu altyapısına katkı sağlayacağını belirtti. Mersin'in her noktasında çalışmaların disiplinli bir şekilde sürdürüldüğünün altını çizen Seçer, 13 ilçemizin tamamında tüm belediye başkanlarımızla uyumlu şekilde çalışıyoruz. Hizmet noktasında siyaset bir kenara bırakılmalı. Yaptığımız işlerin daha kaliteli, hızlı ve memnuniyet verici olması için işbirliği yapmak durumundayız. Çünkü vatandaşlarımız kavga eden insanı sevmez ifadelerini kullandı. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Tolga Dünyası.
1: Yani şimdi bu şarkıları yazanlar nasıl kafalarla yazmışlarsa Ankara havalarının %75'inde hadi doldur içelim, içelim güzelleşelim. Ringo ringo şişeler, şişelerde ne oluyor ya?
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam kazandırır.
4: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler. Hayır.

0: bize. Bursa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
7: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
6: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
7: Telefon 0540 014 çift 0 33.
3: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
5: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
8: Yeni dönem başlar, eyvah, yine telaş başlar.
9: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru.

0: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Haberler.
1: Kabine yoğun gündemle toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda fon soruşturmasının yanı sıra dış politika, bölgesel gelişmeler ve ekonomi başlıkları masaya yatırılacak. Gazze'deki ateşkes, Ukrayna-Rusya savaşı, ABD-İran gerilimiyle 2027 bütçesi ve ücret artışları da görüşülecek. Yeni Parti lideri Özgür Özel, Küçükçekmece'de düzenlenen ilçe başkanlığı ön seçimine katılarak partililere seslendi. Özel konuşmasında Türkiye'nin değişime, yeni bir siyasi anlayışa ve taze bir başlangıca ihtiyaç duyduğunu belirtti. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada daha önce gözaltına alınan eski adli tıp doktoru Turgay Tamer, Büyükçekmece'deki evinde ölü bulundu. Tamer'in ölümüne ilişkin polis ekiplerinin incelemesi sürüyor. Fon soruşturması kapsamında 106 kişi ve kuruluşun mal varlığına yönelik tedbir kararı yeniden uygulandı. Öte yandan soruşturma kapsamında Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi ve mal varlıkları donduruldu. İncelemede hesabından 11 milyar 126 milyon liradan fazla para çekildiği belirlendi. Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde yolcu otobüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaşamını yitirdi, 16 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, sosyal medya hesabından Körfez bölgesine ait bir harita paylaşarak Hürmüz Boğazı'nı Trump Boğazı olarak adlandırdı. Trump, daha önceki açıklamalarında da Hürmüz Boğazı'nın ABD donanmasının kontrolünde olduğunu ve bölgenin ABD toprağı sayılabileceğini öne

0: Mersin programı Vali Atilla Toros'un katılımıyla Torosların Ayvagediği mahallesinde başladı. Program kapsamında mahallelerin ihtiyaçları yerinde belirlenerek vatandaşların kamu hizmetlerine daha kolay ulaşması amaçlanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi 2026-2027 eğitim döneminde üniversiteye yerleşen ve başvuru şartlarını karşılayan öğrencilere geri ödemesiz öğrenim desteği sağlayacak. 2 yıllık bölümlere 10 bin, 4 yıllıklara 20 bin, 5 yıllıklara 25 bin, 6 yıllıklara ise 30 bin lira ödenecek. Çukurova'da mevsimlik tarım işçilerinin günlük yevmiyeleri yeniden belirlendi. Son 7 aylık enflasyon dikkate alınarak yapılan düzenlemeyle Şubat ayında 1385 lira olan günlük ücret 1613 liraya yükseltildi. Yeni Mersin İdman Yurdu Nesine 3. Lig 3. grubun 4. haftasında sahasında ağırladığı Diyarbakır Sporu 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Çimsa ÇBK Mersin eksik kadroyla çıktığı BOTAŞ deplasmanından 84-73'lük mağlubiyetle döndü. İlk periyodu önde tamamlayan Mersin ekibi sezona yenilgiyle başladı. Turuncu Siyahlılar gelecek hafta Mersin'de Orman Sporu ağırlayacak.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Burada. Çarem nerede diyorsun ya? Çarem burada. Burada.
3: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
4: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
5: Reklam tanıtı.

0: evinizde. Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
1: Mavi Beyaz Eşya.com'da. İster tıkla, ister uğra. Buse Home'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
5: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
6: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
5: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
7: SML Restoran ve Catering.
8: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
7: 0533 974 45 90.
8: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız. SML

0: Le Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
1: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli, Merkez Mahallesi, üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
2: Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
3: Ödavat ve Tarım Makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
4: ABM Yapı Market açıldı.
3: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
4: ABM Yapı Market'te.
3: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
4: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
3: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
5: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
0: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Hazırlayan ve sunan Tolga'nın dünyasındasınız. Merhaba Tolga ben. Burası benim dünyam.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
2: Reklam kazandırır.
3: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da

dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: bize.
1: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
0: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
0: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
0: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
4: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
3: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara.
5: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
6: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
7: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
8: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
9: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 5133 özkayatuz.com.
10: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
11: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
10: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
12: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.

0: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
1: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
2: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
3: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu.

0: 65.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Hadi git yat, vakit hali geç oldu. Git yat, 2:30-3 oldu. Git yat, gözlerinin içi doldu. Unut artık onu, git yat.

delirir dostum. Sanma ki yalancı yıllar söz dinle. Hayatı uçurur, götürür dostum. Şu yeşil yapraklar kışa dayanmaz. Dalında kuruyup dökülür dostum. Gözyaşı dertlerinde.

Kimse de gerçek aşkın yeri yok. Kimi görsen, kimi sevsen derdi çok. Bu hayatta bize göre sevgi yok. Vazgeç gönül, sen bu tatlı sevdadan vazgeç. Zor bulursun şu dünyada dengini. Sevdi sanır, kaptırırsın kendini. Bir gün olur, nazara çeker kendini. Vazgeç gönül, sen bu tatlı sevdadan.

0: Tolga abim hoş geldin.
1: Tolga Dünyası.
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam tanıtım.

Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Az yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
1: Buse.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
5: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
6: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 51 33. Özkayatuz.com.
7: Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli

0: bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
1: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
2: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
1: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
0: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara. 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
3: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
4: ABM Yapı Market açıldı.
3: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
4: ABM Yapı Market'te.
3: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
4: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
3: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
5: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.

0: 33 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Radyonun sosyal medya hesaplarının üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

akşam? Saat 8:30. Belli ki bu gece karakolluk olacağım ama bu gece son gecem olacak. Bir daha karakolluk olmayacağım ve bir daha karakollarda sabahlamayacağım. Sabah çıkınca ilk işim babadan kalma bir 7.65 bir de mermim var. Deneyeceğim. Alırsa sıkacağım.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, gençleşen kadrosu, güçlü teknolojik altyapısı ve bölgesel eğitim üssüne dönüşen Ata Eğitim Merkezi ile hizmet kapasitesini gözler önüne seriyor. Ortalama 5 dakikalık reaksiyon süresiyle Türkiye'nin en hızlı ikinci teşkilatı olan Mersin İtfaiyesi, vatandaşların can ve mal güvenliğini 7/24 teminat altına alırken tecrübesini farklı kentlerle de paylaşıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Fuat Tuğluoğlu, İtfaiye Dairesi Şube Müdürleri ve İtfaiye Teşkilatı personeli, İtfaiye Haftası kapsamında Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette İtfaiye Haftası dolayısıyla İtfaiye Teşkilatı'nın çalışmaları ve faaliyetleri kapsamında değerlendirmelerde bulunuldu. Başkan Seçer, kentin coğrafi yapısının yanı sıra orman yangınları, taşkınlar, enerji ve akaryakıt depolama alanları, uzun kıyı şeridi ve farklı afet risklerinin İtfaiye Teşkilatı'nın sorumluluk alanını genişlettiğine dikkat çekerek, "Bu anlamda da buraya yakışır bir itfaiye teşkilatının olması lazım. Göreve geldiğimiz günden bugüne itfaiye biriminde çok önemli değişiklikler yaptık. Özellikle teşkilatın daha liyakatli ve dinamik kadrolardan oluşması için çok çaba sarf ettik. Bunu tamamen kurallara ve bilime uygun şekilde yaptık. Bu noktada Ata Eğitim Merkezi çok destek oldu. Bu merkez alanında Türkiye'de örnek gösterilebilecek bir çalışma," dedi. Kentin süratle ilerleyişi ve konumu gereği itfaiye teşkilatına büyük görev düştüğünü belirten Seçer, "Büyük şehir olarak geldiğimiz nokta başarılı bir noktadır. Yaptığınız görev fedakarlık isteyen bir görev. Sadece insanların can ve mal güvenliğini değil, aslında doğadaki bütün varlıkların can güvenliği size bağlı. Her açıdan çok değerli göreviniz var. Vatandaşlarımız adına çok teşekkür ediyoruz. Haftanız kutlu olsun," ifadelerine yer verdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Denizi'nin temizliği ve korunması için yürüttüğü çalışmalara ara vermiyor. Çamlıbel Balıkçı Barınağı Bölgesi'ndeki temizlik yetkisi 9 Temmuz'da sona eren Büyükşehir Belediyesi, yeni yetki başvurusunun sonuçlanmasını beklerken de denizin kirlenmesine göz yummuyor. Yetki yeniden alınana kadar geçen süreçte de ekipler deniz yüzeyindeki atıkları toplamayı ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyacına uygun fiyatlı, güvenli ve konforlu çözümler sunuyor. Büyükşehir bünyesinde hizmet veren 120 kişilik Merkez Akdeniz Erkek Öğrenci Yurdu ve Gülnar'da bulunan 68'i kız, 52'si erkek olmak üzere toplam 120 kişilik öğrenci yurdu ile konuk evi, yeni eğitim-öğretim dönemi için öğrencileri karşılamaya hazır hale getirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Tarsus Yarım Maratonu için kayıtlar devam ediyor. 10 bin yılın izinde 21 kilometre sloganıyla gerçekleşecek olan yarım maraton bünyesinde halk koşusu da yapılacak. 18 Ekim'de 18.si gerçekleşecek olan Uluslararası Tarsus Yarım Maratonu ve halk koşusu için kayıtlar 13 Ekim tarihine kadar mbbspor.org adresi üzerinden yapılabilecek. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'a. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
3: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi

0: Sunk yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Buse Home'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199.
4: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240, Mersin.
6: SML Restoran ve Catering.
5: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
6: 0533 974 45 90.
5: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
7: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
4: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Damarsa damar, işte o kadar.

0: Kabine yoğun gündemle toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda fon soruşturmasının yanı sıra dış politika, bölgesel gelişmeler ve ekonomi başlıkları masaya yatırılacak. Gazze'deki ateşkes, Ukrayna-Rusya savaşı, ABD-İran gerilimiyle 2027 bütçesi ve ücret artışları da görüşülecek. Yeni Parti lideri Özgür Özel, Küçükçekmece'de düzenlenen ilçe başkanlığı ön seçimine katılarak partililere seslendi. Özel konuşmasında Türkiye'nin değişime, yeni bir siyasi anlayışa ve taze bir başlangıca ihtiyaç duyduğunu belirtti. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada daha önce gözaltına alınan eski adli tıp doktoru Turgay Tamer, Büyükçekmece'deki evinde ölü bulundu. Tamer'in ölümüne ilişkin polis ekiplerinin incelemesi sürüyor. Fon soruşturması kapsamında 106 kişi ve kuruluşun mal varlığına yönelik tedbir kararı yeniden uygulandı. Öte yandan soruşturma kapsamında Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi ve mal varlıkları donduruldu. İncelemede hesabından 11 milyar 126 milyon liradan fazla para çekildiği belirlendi. Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde yolcu otobüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaşamını yitirdi, 16 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, sosyal medya hesabından Körfez bölgesine ait bir harita paylaşarak Hürmüz Boğazı'nı Trump Boğazı olarak adlandırdı. Trump, daha önceki açıklamalarında da Hürmüz Boğazı'nın ABD donanmasının kontrolünde olduğunu ve bölgenin ABD toprağı sayılabileceğini öne sürmüştü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çeşmeli Kız Kalesi otoyolundaki çalışmaların %98'e ulaştığını açıkladı. Projeyle Mersin'de 2,5 saate kadar çıkan yolculuk süresi 18 dakikaya inecek. Mersin Valiliği'nin Her Mahalle Bir Mersin programı, Vali Atilla Toros'un katılımıyla Torosların Ayvagediği Mahallesi'nde başladı. Program kapsamında mahallelerin ihtiyaçları yerinde belirlenerek vatandaşların kamu hizmetlerine daha kolay ulaşması amaçlanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi 2026-2027 eğitim döneminde üniversiteye yerleşen ve başvuru şartlarını karşılayan öğrencilere geri ödemesiz öğrenim desteği sağlayacak. 2 yıllık bölümlere 10 bin, 4 yıllıklara 20 bin, 5 yıllıklara 25 bin, 6 yıllıklara ise 30 bin lira ödenecek. Çukurova'da mevsimlik tarım işçilerinin günlük yevmiyeleri yeniden belirlendi. Son 7 aylık enflasyon dikkate alınarak yapılan düzenlemeyle Şubat ayında 1385 lira olan günlük ücret 1613 liraya yükseltildi. Yeni Mersin İdman Yurdu, Nesine 3. Lig 3. grubun 4. haftasında sahasında ağırladığı Diyarbakır Sporu 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Çimsa ÇBK Mersin eksik kadroyla çıktığı BOTAŞ deplasmanından 84-73'lük mağlubiyetle döndü. İlk periyodu önde tamamlayan Mersin ekibi sezona yenilgiyle başladı. Turuncu siyahlılar gelecek hafta Mersin'de Orman Sporu ağırlayacak.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Tolga Dünyası.
3: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
4: Reklam tanıtır.

0: Buğsam Home'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey

0: istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
0: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlar.

0: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var. Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
1: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli, Merkez Mahallesi, Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
2: Yeni dönem başlar, eyvah, yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.

0: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi. Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 5133 özkayatuz.com.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
1: Bu program şoförler için hazırlanmış olup diğer dinleyicilerimizin dinlemesinde hiçbir sakınca bulunmamaktadır. Şoför Mahali'nden şarkılar dinleyeceksiniz.
3: Şoför Mahali.
4: Şoför Mahali başlıyor.

sonsuza kadar demiştik, sona mı geldik? Sen yoksan gözyaşı diner mi? Sen benim ilk aşkım, canım da candım.

0: Bekledim, bekledim, gelmedi.
1: Rampaların ustasıyım. Gözlerinin hastasıyım.
2: 7-24 arabesk. 24 saat arabesk.

0: 33BBL019.
1: Yolun açık olsun. Devam et.
2: Bir şeyin taklidi varsa aslı şahanedir. Şahane Radyo Mersin'e.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, gençleşen kadrosu, güçlü teknolojik altyapısı ve bölgesel eğitim üssüne dönüşen Ata Eğitim Merkezi ile hizmet kapasitesini gözler önüne seriyor. Ortalama 5 dakikalık reaksiyon süresiyle Türkiye'nin en hızlı ikinci teşkilatı olan Mersin İtfaiyesi, vatandaşların can ve mal güvenliğini 7/24 teminat altına alırken tecrübesini farklı kentlerle de paylaşıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Fuat Tuğluoğlu, İtfaiye Dairesi Şube Müdürleri ve İtfaiye Teşkilatı personeli, İtfaiye Haftası kapsamında Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette İtfaiye Haftası dolayısıyla İtfaiye Teşkilatı'nın çalışmaları ve faaliyetleri kapsamında değerlendirmelerde bulunuldu. Başkan Seçer, kentin coğrafi yapısının yanı sıra orman yangınları, taşkınlar, enerji ve akaryakıt depolama alanları, uzun kıyı şeridi ve farklı afet risklerinin itfaiye teşkilatının sorumluluk alanını genişlettiğine dikkat çekerek, bu anlamda da buraya yakışır bir itfaiye teşkilatının olması lazım. Göreve geldiğimiz günden bugüne itfaiye biriminde çok önemli değişiklikler yaptık. Özellikle teşkilatın daha liyakatli ve dinamik kadrolardan oluşması için çok çaba sarf ettik. Bunu tamamen kurallara ve bilime uygun şekilde yaptık. Bu noktada Ata Eğitim Merkezi çok destek oldu. Bu merkez alanında Türkiye'de örnek gösterilebilecek bir çalışma dedi. Kentin süratle ilerleyişi ve konumu gereği itfaiye teşkilatına büyük görev düştüğünü belirten Seçer, büyük şehir olarak geldiğimiz nokta başarılı bir noktadır. Yaptığınız görev fedakarlık isteyen bir görev. Sadece insanların can ve mal güvenliğini değil, aslında doğadaki bütün varlıkların can güvenliği size bağlı. Her açıdan çok değerli göreviniz var. Vatandaşlarımız adına çok teşekkür ediyoruz. Haftanız kutlu olsun ifadelerine yer verdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Denizi'nin temizliği ve korunması için yürüttüğü çalışmalara ara vermiyor. Çamlıbel Balıkçı Barınağı bölgesindeki temizlik yetkisi 9 Temmuz'da sona eren Büyükşehir Belediyesi, yeni yetki başvurusunun sonuçlanmasını beklerken de denizin kirlenmesine göz yummuyor. Yetki yeniden alınana kadar geçen süreçte de ekipler, deniz yüzeyindeki atıkları toplamayı ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyacına uygun fiyatlı, güvenli ve konforlu çözümler sunuyor. Büyükşehir

0: şehir bünyesinde hizmet veren 120 kişilik Merkez Akdeniz Erkek Öğrenci Yurdu ve Gülnar'da bulunan 68'i kız, 52'si erkek olmak üzere toplam 120 kişilik öğrenci yurdu ile konuk evi yeni eğitim öğretim dönemi için öğrencileri karşılamaya hazır hale getirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Tarsus Yarım Maratonu için kayıtlar devam ediyor. 10 bin yılın izinde 21 kilometre sloganıyla gerçekleşecek olan yarım maraton bünyesinde halk koşusu da yapılacak. 18 Ekim'de 18.si gerçekleşecek olan Uluslararası Tarsus Yarım Maratonu ve halk koşusu için kayıtlar 13 Ekim tarihine kadar mbbspor.org adresi üzerinden yapılabilecek. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
2: Yani şimdi bu şarkıları yazanlar nasıl kafalarla yazmışlarsa Ankara havalarının %75'inde hadi doldur içelim, içelim güzelleşelim. Ringo ringo şişeler, şişelerde ne oluyor ya?
3: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
4: Şoför Mahalli.
5: Şoför Mahalli'nde kısa bir mola. Reklamlardan sonra Şoför Mahalli'nden şarkılar dinlemeye devam edeceksiniz.
6: Reklam kazandırır.
7: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
8: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya.
9: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi Beyaz Eşya.com'da.
10: İster tıkla, ister uğra.

0: ziyaretinize.
1: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02, 0542 144 46 02.
2: Yok kelimesi omega yapıda yok.
3: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
4: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
3: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Cumartesi pazar açık olan
2: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
5: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 41 67, 542 252 41 67, Mersin.
1: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir, Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
6: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma,

0: mürşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 45 90.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
5: Şoför Mahalli.
6: Şoför Mahalli'nden şarkılar dinlemeye devam ediyorsunuz.

0: Farklıyız güzelim birbirimizden. Apayrı dünyanın insanlarıyız. Tek suçu doğup da yaşamak olan bir anlık hevesin kurbanlarıyız. Sen senin olacak şeyi seversin. Bense yalnız seni severim. Sen Allah'tan neler neler istersin. Bense yalnız seni isterim. Dedim ya güzelim, farklıyız birbirimizden. Farklıyız birbirimizden.
1: Mersin FM.

hızdan zevk alan, hastaneden sevk alır. Damarsa damar, işte o kadar.

Giderken yaralı bir gülüş bıraktın bana. Alacasına çarpmış yüzünün nefret kusan gözlerinde. Yer gök Ağustos'la yağarken sıcaktan, ter boşalırken gecenin teninden damla damla, yıkılırken içimdeki duvarlar, yıkanıyordu ruhum gecenin şefkatli mavisinde. Yıkanıyordu ruhum gece sabaha kadar. Giderken yaralı bir gülüş bıraktın bana. Sen dümdüz ettin her yeri. Çiçeklerimi kopardın, kuşlarımı vurdun, ikonaları kırdın, mabetleri yıktın sen. Şimdi anladın mı giderken nasıl yaralı bir gülüş bıraktın bana? Ve şimdi anladın mı? Ellerinle büyüttüğün çocuk artık neden kötürüm ve neden yürüyemeyecek ve belki de hiç gülmeyecek bir daha. Zaten kimler

bırakıp da beni terk etmedi ki. Sen de bir kenara at gitsin beni. Her gelen yakıp da kavurdu beni. Savur küllerimi, yak gitsin beni. Vur,

0: 80TS 684.
1: Yolun açık olsun. Devam et.
2: Mersin FM 104.6.

Hani bir sevgilin vardı, 7-8 sene önce. Dün yolda rastladım, sevindi beni görünce. Sokakta ayaküstü konuştuk oradan buradan. Evlenmiş, çocukları olmuş, bir kız bir oğlan. Seni sordu, hiç değişmedi dedim, bildiğin gibi. Anlıyordu, mesutmuş, kocasını seviyormuş. Kendilerininmiş evleri, bir suçlu gibi ezik. Sana selam söyledi.

0: Burada, burada. Çarem nerede diyorsun ya? Çarem burada. Burada, burada.
1: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Şoför Mahalli.
4: Yolculuğumuz sona erdi. Mutlu günler diliyoruz.
5: Reklam tanıtı.
6: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
7: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
8: Gökhan Eğitim Kurumları.
7: Gökhan

0: iş makineleri kursu 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
1: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Bur-

0: Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
2: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres: Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017. Barış Otocam.
3: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour Sayanı'nda. Aracılar, okul yolunda doğru tercih. Kıyafetlerde tamam, yeni dönem aracılarla başlar. Aman eksik
0: kalmasın bir şey. Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 51 33 özkayatuz.com.
4: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
7: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler başlıyor.

0: çok güzel bir şarkıyla açtık programımızı.
1: Alevleniyor bu şehirde, korkuyorum çocuklar.
0: Ve bugün nedense saatin bir olmasını iple çektim. Böyle içimde bir heyecan, bir mutluluk var.
1: Yağmurdan yağıyor söylenmiş yüreğime.
0: Tabii umarım bu mutluluğu, enerjiyi hafta boyunca da sürdürebilirim. Güzel bir hafta geçirmeniz dileğiyle diyorum. Katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyor. En güzel şarkıları da kendilerine armağan ediyorum.
1: Kurtar beni.
0: Çok güzel bir diyet dinleyeceğiz. Ama ondan önce sizler şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Ayrıca istek şarkılarınızda.
1: Kurtar beni bilirsin.
0: WhatsApp hattımız 0538 273 66 66. Ayrıca mersinfm.com mersinfm Instagram sayfamıza veya Sevgi Selin de Ezgiler Instagram sayfamıza da yazabilirsiniz. Şimdi sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakacağım. Korkuyorum diyeceğiz Harun Kolçak ve Zara Diyeti ile sizlerle.
2: Selin Yayında.

Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve tabii ki en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza başlıyoruz.

0: Aşık olmaktan korkulur mu sizce? Korkulmalı mı peki? Yani bu sözleri söyledikten sonra, içim yanıyor ona tutuluyorum dedikten sonra bence bazı şeylerin geri dönüşü de olmuyor artık. Bir kere o akla girdiyse bu düşünce çoktan zaten kalptedir. Geçmiş olsun. İyi yayınlar Pozcu'dan Derin Ben. Sıradaki şarkıyı kütüphanedeki ders arkadaşlarıma armağan ediyorum demişler.
1: Aşkımsın.
0: Kolay gelsin diyelim, başarılar diliyoruz. Selamlarımızı da gönderelim. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Senden sonra diyeceğiz Fatih Kısaparmak. Sizlerle radyonuz Mersin FM'de.

Yalanım yok. Sevemedim senden sonra. Senden başka kimsenin dizinde ağlamadım. O hain sancı hiç kıvrandırmadı senden sonra. Hatırlar mısın? En çok gülüşümü severdin. Ne çok güldürürdün beni. Senden sonra hiç gülmedim. Önlü arkalı bir kasete çektiğimiz o şarkıyı bir daha dinlemedim. Dinleyemedim. Senden sonra çay içmedim vapurlarda. Sinemaya gitmedim. Denize taş atmadım. Bir şiirin şişesine kalbimi koyup sulara bıraktım. Ne o şiiri bulan oldu, ne de kalbimi. Şimdi hayatın imdat frenini çekiyorum ve artık durduruyorum meçhule giden bu treni.

0: İşte hayat bazen bir insandan sonra tamamen duruyor ve siz geride kalan ne varsa onunla birlikte öylece kalıyorsunuz. Yani o gittikten sonra ne bir başkasına aynı duygularla bakabiliyor ne de birlikte paylaştığınız o küçük de olsa alışkanlıkları sürdürebiliyorsunuz. Yağmurda yürümek, bir bardak çay içmek ya da bir şarkıyı dinlemek bile imkansızlaşıyor. Özellikle şarkılar. Şarkılara anlam yüklediğinizde geri dönüşü asla olmuyor. Ne zaman dinlediğiniz, yanınızda kimin olduğu, hatta ne hissettiğiniz. O şarkının girişini bile duyduğunuz zaman direkt aklınıza gelebiliyor. Tenim sende sol. Çok zor. Şarkılara anlam yüklemek gerçekten çok zor. Ama yüklememek imkansız. Yürümadan sarıl bana. Çünkü zaten anı güzelleştiren de şarkının kendisi oluyor. Sarıl bana, sarıl da, sarıl bana. Şimdi çok güzel bir şarkıyla daha devam edeceğiz. Bu güzel şarkımızı Özbay Kurtarmaya, Ali Özbay ekibi ve müşterilerine armağan ediyorum. Öykü Gürman ve Resul Dindar diyeti Sarıl Bana sizlerle radyonuzda.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Reklamlardan önceki son şarkımızla devam ediyoruz programımıza. Selin Hanım, hayırlı yayınlar dilerim. Baş hemşire Semra ben demişler. Müslüm Gürses, her şey gönlünce olsun şarkısını. Sabahtan beri güler yüzle koşturan tüm hemşire arkadaşlarıma ve doktorlarımıza hediye etmek istiyoruz. Herkese kolay gelsin demişler. Selamlarımızı gönderelim. Ve sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz. Ayrıca bizleri Mersin FM Instagram sayfamızdan, ayrıca Sevgi Selin Dezgiler hesabımızdan da takip edebilirsiniz. Mesajlarınızı oraya da ulaştırabilirsiniz.
1: Sana tüm dileğim, her şey gönlümce olsun.
0: Sana tüm dileğim, her şey gönlünce olsun diyeceğiz.
1: Mutluluk getirsin.
0: İşte siz ne kadar kendi yalnızlığınızla, çaresizliğinizle bir başınıza kalsanız da onun gönlüne, kalbine en ufak bir gölge düşsün istemezsiniz. Kendi içinizdeki fırtınaya rağmen sevdiğinizin mutluluğunu istersiniz. Ayrıca ben de bu güzel şarkıyı şu an radyoları başında bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize de armağan ediyorum.

şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler.
1: Tolga Dünyası.
2: Sadece

0: Hazırlayan ve sunan Tolga'nın dünyasındasınız. Merhaba Tolga Hanım. Burası benim dünyam.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
2: Reklam kazandırır.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında.

Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: ettiğinizde. Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
1: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
2: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşimoto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara. 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
3: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
4: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
3: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
5: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
6: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
7: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
8: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
6: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965.
9: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 3591 veya 0534 891 3274.
6: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
10: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
6: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara.
11: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: Tazelik anlatılmaz hissedilir.

0: menü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor.

her tarzdan en iyi şarkılar, şarkıların en iyi yorumları ve yorumcuları. Sevgi Selin de Ezgiler'de. Şimdi bir istek şarkımızla daha devam ediyoruz programımıza. Kamran Akkor, bir ateşe attın beni Levent Duyu'ya gelsin demiş dinleyicimiz. Selamlarımızı gönderelim kendilerine. Ve sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz. Sevinir mi? Değmeyecek biri için gurur yere serilir mi? Sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum.

0: insan bazen o işin içindeyken karşısındakinin ne kadar değeceğini, ne kadar onu üzeceğini bilemiyor. Yani tahmin edemiyor. Bu tahmin edilemez bir şey zaten. Sonra işler kötüye gidince hem aşkın acısı kalıyor, hem de insan kendine ben neden bu kadar uğraştım diye soruyor haklı olarak. Birbirinden güzel şarkılarla programımıza devam ediyoruz.
1: Berbat, merdo, merdo.
0: Ve bir istek şarkımız. Koray Avcı Merdo şarkısını Kalafko ekip arkadaşı Mert'e armağan ediyorum demiş dinleyicimiz.
1: Gelmedi.
0: Selamlarımızı gönderelim.
1: Merdo,
0: ve bugün yoğunluk var yine.

0: mi? Sanki Kalafka ekibi bugün çekime gidecekti ama ne oldu acaba? Tekrardan selamlarımızı gönderelim.
1: Söylemedim mi? Söylemedim.
0: Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler.
1: Haberler.
2: Anayasa Mahkemesi yeni partinin isim ve rumuzuna yönelik itirazı görüşecek. Partinin adının siyasi partiler kanununa aykırı olduğu gerekçesiyle hükümsüz sayılması ve siyasi partiler sicilinden çıkarılması talep ediliyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel partisinin üye sayısının 723 bine ulaştığını ve 81 ilde örgütlenmenin tamamlandığını açıkladı. Van'ın Tuşba ilçesinde bir öğrenci okula pompalı tüfekle geldi. Öğretmen ve velilerin müdahalesiyle tüfek polise teslim edilirken öğrenci ifadesi için emniyete götürüldü. Olay nedeniyle eğitime ara verildi. Sermaye piyasası soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bunlardan 8'i yakalanarak gözaltına alınırken firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Siber suçlarla mücadele kapsamında 25 ilde operasyon gerçekleştirildi. Çalışmalarda 473 şüpheli gözaltı

0: altına alınırken 286 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Seul yönetimi iki Kuzey Koreli askerin transferi konusunda Kiev'i gizlilik anlaşmasına uymamakla suçladı. Güney Kore, Ukrayna'dan konuya ilişkin resmi açıklama yapılmasını ve özür dilenmesini talep etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında batan filojet gemisiyle ilgili aramalarda iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. 570 metre derinlikte bulunan naaşların kimlik tespiti için DNA incelemesi başlatıldı. Mersin'in Toroslar ilçesinde semt pazarlarında zabıta denetimleri devam ediyor. Ekipler fiyat, hijyen ve satış kurallarını kontrol ederken kurallara uymayan esnafa gerekli uyarı ve işlemleri uyguluyor. Mersin'in Gülnar ilçesinde 3 mahallenin ulaşımını sağlayan 1100 metrelik yol yenilendi. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından yola yaklaşık 2000 ton sıcak asfalt serildi. Hizmete açılan yol bölgedeki tarım arazileriyle bağ ve bahçelere ulaşımı da kolaylaştırdı. Türkiye'nin önemli zeytin üretim bölgelerinden Mersin'in Mut ilçesinde hasat dönemi başladı. Üreticiler ürünlerini toplamaya başlarken zeytinlerin boyut ve çeşidine göre kilogram fiyatlarının 10 ila 60 lira arasında değiştiği belirtildi. Nesli tehlike altında bulunan Caretta caretta ve Chelonia midas türü deniz kaplumbağalarının önemli üreme merkezlerinden Mersin'de yuvalama sezonu sona erdi. Kentteki farklı yuvalama alanlarıyla birlikte yaklaşık 100 bin yavrunun denizle buluştuğu değerlendiriliyor. Mersinli motosiklet yarışçısı Zafer Akınçay, Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun düzenlediği Motodrag yarışlarının 2026 sezonu 3. ayağında önemli bir başarı elde etti. Street 2 kategorisinde mücadele eden Akınçay, pist rekorunu kırarak sıralamayı lider tamamladı. Mersinli sporcu Esilay Odabaşı, İstanbul'da gerçekleştirilen Parkur Jimnastik Genç Büyük Türkiye Şampiyonası'nda dikkat çeken bir başarı elde etti. Odabaşı organizasyonda bir altın ve bir bronz madalya kazandı.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Vay vay vay, Tolga abim hoş geldin.
3: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
4: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
5: Reklam tanıtır.

0: Bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 7333 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
4: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon Dünyası'nda. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit.

0: akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
1: ABM Yapı Market'te.
0: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
1: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
0: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
2: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres. Merdel Teknoloji.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
6: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim ve Ezgiler devam ediyor.

Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. İyi yayınlar, kolay gelsin. Sıradaki şarkıyı yan dükkandaki kaportacı Kadir Usta'ya ve alın teriyle çalışan tüm sanayi esnafına armağan ediyorum. Radyonun sesini açtık, beklemedeyiz demişler. Bırakın gitsin İbrahim Tatlıses sizlerle. Söyle.

0: bazen gerçekten bırakmamız gerekiyor. Bu ne kadar zor olsa da. Şimdi bir Işın Karaca yorumu dinleyeceğiz. Bu güzel şarkımızı da şu an radyoları başında bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize armağan ediyorum. Sizler bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Ayrıca bizleri Mersin FM ve Sevgi Selin'de Ezgiler Instagram sayfamızdan da takip edebilirsiniz. Orada paylaşımlarımıza devam ediyoruz. Ben sevdalı, sen belalı. Işın Karaca sizlerle.
1: Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

0: birbirinden güzel şarkılarla programımıza devam ediyoruz. Burada herkesin bir şarkısı var. İyi yayınlar, kolay gelsin Sinan Özen. Bölündük, parçalandık şarkısını sahadaki ustabaşımız Ahmet Usta'ya ve mimarımız Merve Hanım'a armağan ediyorum demiş dinleyicimiz.
1: Aşk değil miydi bizim?
0: Ne oldu bize böyle? Bölündük, parçalandık. Sizler...

Ve reklamlardan önceki son şarkımız, yine güzel bir yorum dinleyeceğiz. Birbirinden güzel şarkılar, birbirinden güzel yorumlar ve yorumcular, sevgi Selin'de, Ezgiler'de. Değerli arkadaşım Başak şu an yolda ve bizi dinliyormuş. Nasıl bir şeysin? Bu güzel şarkıyı kendisine armağan ediyorum. Bir şeysin? İyi yolculuklar, dikkat et kendine. Şimdi hep birlikte bu güzel şarkımızı dinleyelim.

Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

0: Özbay kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler.
1: Tamam yavrum, intizam yazmayın, hepiniz eleyeceksiniz. Tamam, hepiniz dokunacaksınız yavrum, tamam. Hepinizle teker teker ilgileneceğim. Hepiniz...
2: Ben tokatı sevmiyorum ama yine de kaçıramıyorum. Ben tokatı dediklerinden bir şey anlamıyorum ama yine de hep bilmiyorum. Çekil.
3: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
4: Reklam kazandırır.
5: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi. Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
6: Su hayattır. Su hastanesi.
7: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
6: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
3: Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
8: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
9: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar okul yolunda doğru.

0: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde 0535 478 5133 özkayatuz.com.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199.
0: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selim'de Ezgiler.
6: Reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selim'de Ezgiler programındayız. Programımıza Özbay Kurtarma katkılarıyla devam ediyoruz. Selamlar Selin Hanım, Mutan Mahmut. Ben sıradaki şarkıyı askerdeki yeğenim Raşit'e armağan ediyorum. Özlendin yeğenim demişler. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz.

0: bence belirsizliğin ne kadar kötü olduğu konusunda hemfikiriz. Küçücük bir belirsizlik bile insanı beklemekten bitiriyor. Bir de sessizlik verilecek en ağır cezadan da daha çok can yakıyor.
1: Yoluna çıkmaya cesaretim yok.
0: Evet, cevapsız kalmak gerçekten çok kötü bir şey. Karşı tarafı belirsizlikte bırakmak.
1: Şöyle bir bakmaya cesaretim yok. Rüzgarın.
0: Şimdi programımıza Emrah'la devam ediyoruz.
1: Beni yoluna çık.
0: Bu şarkımızı Özbay Kurtarmaya, Ali Özbay ekibi ve müşterilerine armağan ediyorum. Belalım benim sizlerle.

çıkmaya cesaretim yok. Her halin yolumdan döndürür beni şöyle bir bakmaya. Cesaretim yok.

sensiz yaşamaya hiç umudum yok. Derdine düşmüşüm, dertsiz günüm yok.

Birbirinden güzel şarkılarla programımıza devam ediyoruz. Selin, iyi yayınlar. Toroslardan Aysel, ben Tuğba Özerk, Acı Hatıralar şarkısı yurt dışındaki kızıma gelsin demişler.

eğilmeden, kırılmadan dimdik ayakta. Hatta belki bu şehri terk etmem lazım. Ayrıca bu güzel şarkımız şu anda radyoları başında. Bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize de armağanım olsun.

Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

şarkıdaki o kabullenişlik ve kararlılık gerçekten çok hoşuma gidiyor. Yani insan artık hayatına çekidüzen vermenin ya da yeni bir sevda aramanın geç olduğunu düşünüyor. İçindekileri kimseden çekinmeden açıkça söylemek ve eğilip bükülmeden kendi doğrularının arkasında durmak istiyor. E kim istemez ki bunu? Ümitsiz perişan kendi halin. Şimdi bu şarkımızdan sonra bir reklam aramız olacak. Sizleri çok güzel bir şarkıyla baş başa bırakacağım. Değerli desteklerinden dolayı Özbay Kurtarmaya, Ali Özbay ve ekibine de teşekkürlerimi gönderiyorum. Bir başka sevdaya bil ki koşamam. Öncelikle bu güzel şarkıyı kendilerine armağan ediyorum ve daha sonra şu an radyoları başında bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize armağan ediyorum. Sensiz yaşamam. Ümitsiz, perişan, kendi halinde. Gitti artık dersin, soran olursa. Cengiz Kurtoğlu sizlerle. Radyonuz Mersin Efendi.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, gençleşen kadrosu, güçlü teknolojik altyapısı ve bölgesel eğitim üssüne dönüşen Ata Eğitim Merkezi ile hizmet kapasitesini gözler önüne seriyor. Ortalama 5 dakikalık reaksiyon süresiyle Türkiye'nin en hızlı ikinci teşkilatı olan Mersin İtfaiyesi, vatandaşların can ve mal güvenliğini 7/24 teminat altına alırken tecrübesini farklı kentlerle de paylaşıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Fuat Tuğluoğlu, İtfaiye Dairesi Şube Müdürleri ve İtfaiye Teşkilatı personeli, İtfaiye Haftası kapsamında Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette İtfaiye Haftası dolayısıyla İtfaiye Teşkilatı'nın çalışmaları ve faaliyetleri kapsamında değerlendirmelerde bulunuldu. Başkan Seçer, kentin coğrafi yapısının yanı sıra orman yangınları, taşkınlar, enerji ve akaryakıt depolama alanları, uzun kıyı şeridi ve farklı afet risklerinin itfaiye teşkilatının sorumluluk alanını genişlettiğine dikkat çekerek, bu anlamda da buraya yakışır bir itfaiye teşkilatının olması lazım. Göreve geldiğimiz günden bugüne itfaiye biriminde çok önemli değişiklikler yaptık. Özellikle teşkilatın daha liyakatli ve dinamik kadrolardan oluşması için çok çaba sarf ettik. Bunu tamamen kurallara ve bilime uygun şekilde yaptık. Bu noktada Ata Eğitim Merkezi çok destek oldu. Bu merkez alanında Türkiye'de örnek gösterilebilecek bir çalışma dedi. Kentin süratle ilerleyişi ve konumu gereği itfaiye teşkilatına büyük görev düştüğünü belirten Seçer, büyük şehir olarak geldiğimiz nokta başarılı bir noktadır. Yaptığınız görev fedakarlık isteyen bir görev. Sadece insanların can ve mal güvenliğini değil, aslında doğadaki bütün varlıkların can güvenliği size bağlı. Her açıdan çok değerli göreviniz var. Vatandaşlarımız adına çok teşekkür ediyoruz. Haftanız kutlu olsun ifadelerine yer verdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Denizi'nin temizliği ve korunması için yürüttüğü çalışmalara ara vermiyor. Çamlıbel Balıkçı Barınağı Bölgesi'ndeki temizlik yetkisi 9 Temmuz'da sona eren Büyükşehir Belediyesi, yeni yetki başvurusunun sonuçlanmasını beklerken de denizin kirlenmesine göz yummuyor. Yetki yeniden alınana kadar geçen süreçte de ekipler, deniz yüzeyindeki atıkları toplamayı ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyacına uygun fiyatlı, güvenli ve konforlu çözümler sunuyor. Büyükşehir bünyesinde hizmet veren 120 kişilik Merkez Akdeniz Erkek Öğrenci Yurdu ve Gülnar'da bulunan 68'i kız, 52'si erkek olmak üzere toplam 120 kişilik öğrenci yurdu ile konuk evi, yeni eğitim öğretim dönemi için öğrencileri karşılamaya hazır hale getirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Tarsus Yarımaratonu için kayıtlar devam ediyor. 10 bin yılın izinde 21 kilometre sloganıyla gerçekleşecek olan yarım maraton bünyesinde halk koşusu da yapılacak. 18 Ekim'de 18.si gerçekleşecek olan Uluslararası Tarsus Yarımaratonu ve halk koşusu için kayıtlar 13 Ekim tarihine kadar mbbspor.org adresi üzerinden yapılabilecek. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
2: Dinleyici Tolga Dünyası.
3: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
4: Reklam tanıtır.
5: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
6: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz.

0: Mavi Beyaz Mobilya.
1: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi Beyaz Eşya.com'da.
2: İster tıkla, ister uğra. Buse.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik

0: ve sipariş için 0505 990 66 25.
1: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
2: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
3: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
2: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
4: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
5: Ödavat ve Tarım Makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
6: ABM Yapı Market açıldı.
5: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
6: ABM Yapı Market'te.
5: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
6: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
5: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
7: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli, Merkez Mahallesi, Üst Geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
10: Sevgi Selin'de Ezgiler devam.

0: birbirinden güzel şarkılarla programımıza devam ediyoruz. Reklamlarımızı geride bıraktık.
1: Gönül bir an bir kuytu, hayat zalim bir suçlu.
0: Senden başka kimsem yok diyeceğiz. Bu güzel şarkımızı muhteşem işçi çalışanlarına armağan ediyorum. Selamlarımı gönderiyorum.
1: Kalbim kırık başka aşka.
0: Sizler bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66

0: numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz.
1: Ömrüm feda senin.
0: Bizler de mesajlarınızı sizlerle ve sevdiklerinizle paylaşabiliriz.
1: Senden başka kimsem yok.
0: Şimdi hep birlikte bu güzel şarkımızı dinleyelim.

İyi yayınlar Selin kuzenle sahilde turluyoruz. Camlar açık, rüzgar mis gibi, frekansta sen varsın. Sıradaki şarkıyı bize ve Mersin sahilini turlayan tüm gençlere çalarsan çok seviniriz demişler. Ya şu an ne keyiflidir ama var ya. Tabii onu şarkıyla daha da keyiflendirelim.

Çok güzel bir şarkıyla daha devam ediyoruz. Yazdıkların olmasa. Bu şarkı başlıyor. Ben böyle bambaşka yerlere gidiyorum. Ayrıldığımız çok uzaklara. Ayrılık dediğimiz şey tabii ki kolay kabullenilmiyor. Kalp arasız. Ve insan en çok da o yazılan satırları görünce inanıyor bittiğine. Her şeyin ilacı zaman diyorlar ya. Aslında pasapizza. Yani kalp ağrısı öyle unutularak yaşanmıyor. Her anı bir yerlerde yük olarak kalıyor insanda. Şarkının her bir sözü o kadar ayrı güzel ki. Bırak bana anlatma. Ama en çok sevdiğim. İmkansız sevgimi. Sevmek birçok şeyi göze almaktır. Birçok şeyi göze al. Bu insana böyle dokunan bir söz gerçekten. Ve şarkı o kadar naif, o kadar güzel ki. Sözlerine gerçekten çok dikkat ederek dinleyin. Kim inanır senle? Tabii ki bu güzel şarkımız da şu an radyoları başında. Bizleri dinleyen dinleyicilerimize de armağan ediyorum olmasa mektubun sizlerle.

ve reklamlardan önceki son şarkımız. İyi yayınlar Selin, kolay gelsin. Sıradaki şarkıyı şu an direksiyon sallayan tüm lojistikçi dostlara ve uzun yol kaptanlarına armağan ediyorum. Sesi biraz daha açtım demişler. İyi yolculuklar diliyorum sizlere. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Aşkımı sakla diyeceğiz sizleri. Orhan Gencebay'la baş başa bırakıyorum.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
2: Yani şimdi bu şarkıları yazanlar nasıl kafalarla yazmışlarsa Ankara havalarının %75'inde hadi doldur içelim, içelim güzelleşelim. Ringo ringo şişeler, şişelerde ne oluyor ya?
3: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
4: Reklam kazandırır.

Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu

0: Biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Buzem.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buzem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buzem.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 51 33. Özkayatuz.com.
6: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli, Merkez Mahallesi, üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
7: SML Restoran ve Catering.
8: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
7: 0533 974 4590.
8: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
7: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
0: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
9: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize Tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
8: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
11: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Ve reklamlarımızı geride bıraktık. Çok güzel bir şarkıyla daha devam ediyoruz programımıza. Aynı zamanda yavaş yavaş da programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Yani son şarkılarımız ve son mesajlarımız. İyi yayınlar, kolay gelsin. Sıradaki şarkıyı Singeç Eczanesi ekibine armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz. Şimdi sen olacaktın. Ümit ve sen yorumuyla sizlerle.

şimdi sen olacaktın yanımda, yanımda. Şimdi sen olacaktın kollarımda. Şimdi sen duracaktın karşımda, karşımda.

Gelsin Mezitli'den Berin ben. Sıradaki şarkıyı masa başındaki çalışma arkadaşım Ozan'a armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Selamlarımızı gönderelim ve kolaylıklar dileyelim kendilerine. Şimdi son bir şarkımız kaldı.

Bazen öyle şeyler hissedersiniz ki keşke yaşadığınız o ilk heyecanlar, o buluşmalar zamanla ama kalbinize ağır gelmeye başlarlar. Ve hani keşke hepsi bir rüya olsaydı da uyansaydım dersiniz kendi kendinize. Çünkü o gerçek gerçekten ağır gelir size. Yani o gerçekle yüzleşmek istemezsiniz aslında. Oysa şimdi sizleri Necat Alp'le baş başa bırakıyorum.

Ve programımızın sonuna geldik. Sevgi Selin'de Ezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Mesaj gönderen ve mesajlarıyla programıma katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdi sizleri son şarkımızla baş başa bırakıyorum. Yarın saat 1'de görüşmek üzere.

0: Haberler.
1: Kabine yoğun gündemle toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda fon soruşturmasının yanı sıra dış politika, bölgesel gelişmeler ve ekonomi başlıkları masaya yatırılacak. Gazze'deki ateşkes, Ukrayna-Rusya savaşı, ABD-İran gerilimiyle 2027 bütçesi ve ücret artışları da görüşülecek. Yeni Parti lideri Özgür Özel, Küçükçekmece'de düzenlenen ilçe başkanlığı ön seçimine katılarak partililere seslendi. Özel konuşmasında Türkiye'nin değişime, yeni bir siyasi anlayışa ve taze bir başlangıca ihtiyaç duyduğunu belirtti. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada daha önce gözaltına alınan eski adli tıp doktoru Turgay Tamer, Büyükçekmece'deki evinde ölü bulundu. Tamer'in ölümüne ilişkin polis ekiplerinin incelemesi sürüyor. Son soruşturması kapsamında 106 kişi ve kuruluşun mal varlığına yönelik tedbir kararı yeniden uygulandı. Öte yandan soruşturma kapsamında Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi ve mal varlıkları donduruldu. İncelemede hesabından 11 milyar 126 milyon liradan fazla para çekildiği belirlendi. Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde yolcu otobüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaşamını yitirdi, 16 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, sosyal medya hesabından Körfez bölgesine ait bir harita paylaşarak Hürmüz Boğazı'nı Trump Boğazı olarak adlandırdı. Trump, daha önceki açıklamalarında da Hürmüz Boğazı'nın ABD donanmasının kontrolünde olduğunu ve bölgenin ABD toprağı sayılabileceğini öne sürmüştü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çeşmeli Kız Kalesi otoyolundaki çalışmaların %98'e ulaştığını açıkladı. Projeyle Mersin'de 2,5 saate kadar çıkan yolculuk süresi 18 dakikaya inecek. Mersin Valiliği'nin Her Mahalle Bir Mersin programı, Vali Atilla Toros'un katılımıyla Torosların Ayvagediği Mahallesi'nde başladı. Program kapsamında mahallelerin ihtiyaçları yerinde belirlenerek vatandaşların kamu hizmetlerine daha kolay ulaşması amaçlanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi 2026-2027 eğitim döneminde üniversiteye yerleşen ve başvuru şartlarını karşılayan öğrencilere geri ödemesiz öğrenim desteği sağlayacak. 2 yıllık bölümlere 10 bin, 4 yıllıklara 20 bin, 5 yıllıklara 25 bin, 6 yıllıklara ise 30 bin lira ödenecek. Çukurova'da mevsimlik tarım işçilerinin günlük yevmiyeleri yeniden belirlendi. Son 7 aylık enflasyon dikkate alınarak yapılan düzenlemeyle Şubat ayında 1385 lira olan günlük ücret 1613 liraya yükseltildi. Yeni Mersin İdman Yurdu, Nesine 3. Lig 3. grubun 4. haftasında sahasında ağırladığı Diyarbakır Sporu 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Çimsa ÇBK Mersin, eksik kadroyla çıktığı BOTAŞ deplasmanından 84-73'lük mağlubiyetle döndü. İlk periyodu önde tamamlayan Mersin ekibi sezona yenilgiyle başladı. Turuncu Siyahlılar gelecek hafta Mersin'de Orman Sporu ağırlayacak.
0: Haberler.
1: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Burada, çarem nerede diyorsun ya? Çarem burada. Burada.
3: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
4: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
5: Reklam tanıtı.
6: Buse Home'dan dev kampanya.
7: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece

0: 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza başlık sadece 19.990 lira.
0: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
0: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse'm Home.
0: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
4: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
5: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 0.
6: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 0.
7: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
8: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
9: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
8: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
10: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
11: SML Restoran ve Catering.
12: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
11: 0533 974 4590.
12: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
11: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
13: Yeni dönem başlar, eyvah, yine telaş başlar.
14: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour Sayanı'nda. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.

Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca

0: yapıyor.
1: Değerli Mezitlili hemşerilerim, yeni partinin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
2: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara.
3: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç. Lezzetin yönü belli.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
6: Babalar Restali başlıyor.
7: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resitali'ndesiniz. Ben sunucunuz Zeynep. Her gün saatleriniz 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en baba, en güzel resitallerini dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz.
8: Hoş geldin, sefa geldin, güzellerin güzeli, gözlerim yoluna...
7: Hoş geldiniz öncelikle. Zihni Cinan'la birlikte sizlere hoş geldin demek istedik, evet.
9: Güzellerin güzeli, gözlerim yolda kaldı, özledim...
7: Gerçekten ben de özledim. Burada bir gün ara veriyoruz, pazar günleri. Onda da çok özlüyorum gerçekten buraya oturmayı, sizlerle konuşmayı. Zihni Cinan, hoş geldin, sefa geldin diyecek. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum. Haftanın ilk gününe hoş geldin diyecek Zihni Cinan.

oldukça neşeli bir tavernayla girişimizi yaptık. Zihni Cinan, hoş geldin, sefa geldin dedi. Şimdi de sizlerle birlikte radyolarınıza ses vermeye devam edecek Zihni Cinan. Benim sevgim yalan değil diyecek. Sizlerle beraber bu güzel şarkıyı baş başa bırakıyorum. Zihni Cinan, radyonuz Mersin FM 104.6 frekansında.

Müslüm Gürses Ristel'in ardından kısa bir reklam arasına gideceğiz. Reklamlardan sonra yine sizlerle birlikte arabeskin en baba Ristel'lerini dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Ristel'inde olmaya devam edeceğiz. Şimdi Müslüm Baba sizlerle "O sevgi sensin" demeye devam ediyor.

0: Babalar Resitali, devam edecek.
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, gençleşen kadrosu, güçlü teknolojik altyapısı ve bölgesel eğitim üssüne dönüşen Ata Eğitim Merkezi ile hizmet kapasitesini gözler önüne seriyor. Ortalama 5 dakikalık reaksiyon süresiyle Türkiye'nin en hızlı ikinci teşkilatı olan Mersin İtfaiyesi, vatandaşların can ve mal güvenliğini 7/24 teminat altına alırken tecrübesini farklı

0: kentlerle de paylaşıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Fuat Tuğluoğlu, İtfaiye Dairesi Şube Müdürleri ve İtfaiye Teşkilatı personeli, İtfaiye Haftası kapsamında Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette İtfaiye Haftası dolayısıyla İtfaiye Teşkilatı'nın çalışmaları ve faaliyetleri kapsamında değerlendirmelerde bulunuldu. Başkan Seçer, kentin coğrafi yapısının yanı sıra orman yangınları, taşkınlar, enerji ve akaryakıt depolama alanları, uzun kıyı şeridi ve farklı afet risklerinin itfaiye teşkilatının sorumluluk alanını genişlettiğine dikkat çekerek, bu anlamda da buraya yakışır bir itfaiye teşkilatının olması lazım. Göreve geldiğimiz günden bugüne itfaiye biriminde çok önemli değişiklikler yaptık. Özellikle teşkilatın daha liyakatli ve dinamik kadrolardan oluşması için çok çaba sarf ettik. Bunu tamamen kurallara ve bilime uygun şekilde yaptık. Bu noktada Ata Eğitim Merkezi çok destek oldu. Bu merkez alanında Türkiye'de örnek gösterilebilecek bir çalışma dedi. Kentin süratle ilerleyişi ve konumu gereği itfaiye teşkilatına büyük görev düştüğünü belirten Seçer, büyük şehir olarak geldiğimiz nokta başarılı bir noktadır. Yaptığınız görev fedakarlık isteyen bir görev. Sadece insanların can ve mal güvenliğini değil, aslında doğadaki bütün varlıkların can güvenliği size bağlı. Her açıdan çok değerli göreviniz var. Vatandaşlarımız adına çok teşekkür ediyoruz. Haftanız kutlu olsun ifadelerine yer verdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Denizi'nin temizliği ve korunması için yürüttüğü çalışmalara ara vermiyor. Çamlıbel Balıkçı Barınağı Bölgesi'ndeki temizlik yetkisi 9 Temmuz'da sona eren Büyükşehir Belediyesi, yeni yetki başvurusunun sonuçlanmasını beklerken de denizin kirlenmesine göz yummuyor. Yetki yeniden alınana kadar geçen süreçte de ekipler, deniz yüzeyindeki atıkları toplamayı ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyacına uygun fiyatlı, güvenli ve konforlu çözümler sunuyor. Büyükşehir bünyesinde hizmet veren 120 kişilik Merkez Akdeniz Erkek Öğrenci Yurdu ve Gülnar'da bulunan 68'i kız, 52'si erkek olmak üzere toplam 120 kişilik öğrenci yurdu ile konuk evi, yeni eğitim-öğretim dönemi için öğrencileri karşılamaya hazır hale getirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Tarsus Yarımaratonu için kayıtlar devam ediyor. 10 bin yılın izinde 21 kilometre sloganıyla gerçekleşecek olan yarım maraton bünyesinde halk koşusu da yapılacak. 18 Ekim'de 18.si gerçekleşecek olan Uluslararası Tarsus Yarımaratonu ve halk koşusu için kayıtlar 13 Ekim tarihine kadar mbbspor.org adresi üzerinden yapılabilecek. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
2: Sadece bu zamanların değil, tüm zamanların en sevilen, tüm zamanların en beğenilen ve de tüm zamanların en çok dinlenilen radyo programındasınız. Programı hazırlayan ve sunan Tolga'nın dünyasındasınız. Merhaba Tolga ben. Burası benim dünyam.
3: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
4: Reklam kazandırır.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
2: Busem.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.

0: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse'm Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
5: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara. 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
3: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
4: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
6: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı.
7: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
6: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
8: Cumartesi pazar açık olan
4: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
8: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
9: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
11: Babalar Resitali devam ediyor.

Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Restiyali'ndesiniz. Ben sunucunuz Zeynep. Reklamların ardından devam ediyoruz programımızı. Reklamlardan önce Müslüm Baba o sevgi sensin demişti. Şimdi de Müslüm Gürses bize tam bir baba öğüdü niteliğinde şarkıyla geliyor. Tabiatın bir cilvesi diyecek. İnsanoğlu yana yana gitgide yaklaşır sona. Nasıl olsa bir gün gider zengin fakir aynı yola demiş. Şimdi sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum. Bir

aşk tacını takar gider. Irmaklar denize koşar, sel olup bir gün taşar. Veysel'le ümit yaşar da şimşek gibi çakar gider. Şimşek gibi çakar gider.

Cengiz Coşkuner Resteri ile devam ediyoruz programımıza. Umutsuz aşk diyecek. Bugün ondan gelen üzücü bir haberle uyandık aslında, bir hastane haberiyle. Umarım sağlığına tez vakitte kavuşur. Cengiz Coşkuner umutsuz aşk diyecek. Öp beni yanağından, kardeşçe ayrılalım. O koskoca maziyi yaşanmamış sayalım. Aslında bunu yapmak o kadar da zor ki. Duvağın takılırken bir an bile beni hatırla, sana olan aşkımı kimselere anlatma diyecek. Şimdi sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum. Ben mutlu olamadım ama inşallah sen olursun diyecek sevgiliye. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum. Tüm özlediklerinize, umutsuz aşklarınıza gelsin.

0: Dağlar Resitali.
1: Bugün ağırlık olarak tavernacılardan gidiyoruz. Atilla Kaya'da sıra şimdi. Gücüm yetmiyor diyecek. Ardından da Gözü Almışım şarkısıyla Atilla Kaya sizlerle radyolarınıza ses verecek. Sizleri bu güzel Atilla Kaya resitaliyle baş başa bırakıyorum.

0: Babalar Resteli'ndeydiniz. Bugün sizlerle birlikte hem Taverna'nın restellerinden hem de arabeskin en baba seslerinden sanatçıları dinledik. Şimdi de Ümit Besen. Ben bu gece ölmezsem diyecek. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakmadan önce tekrar görüşene dek hoşça kalın diliyorum. İyi akşamlar diliyorum. Ümit Besen, ben bu gece ölmezsem. Unutmayın, her gün saatleriniz 16'yı gösterdiğinde bir saat boyunca arabeskin en baba sanatçılarını Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resteli'nde dinliyorsunuz. Ümit Besen'le sizleri baş başa bırakıyorum.
1: Duygularımı yazdım. Şiir olsun diye değil, yalnızlığımı, derdimi paylaştım kağıtla kalemle. Vay be, seni uğurlamak da varmış kaderde. Bembeyaz bir gelinlikle.

istesem bir daha ölmem. Bugün varım, yarın seni belki de görmem. Ben bu gece ölmezsem bir daha ölmem. Bugün varım, yarın seni belki de görmem.

0: Dağlar resitali sona erdi.
1: Vay vay vay, Tolga abim hoş geldin.
2: Tolga Dünyası.
3: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
4: Reklam tanıtır.

0: bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
6: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
7: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
4: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
8: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
9: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
4: Yeni Parti'nin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
10: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
11: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için

0: Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya makarna, pizza, burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 01 61. Mix İtalya, lezzetin adresi.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

kendini bu kadar sevdirmeseydin. Anlama yazılmış kader gibisin. Bak, bak olmuyor işte. Sensiz olmuyor. Seni unutmak mı? Sen deli misin? Sen deli misin?

0: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
1: Reklam kazandırır.
0: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşimoto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara. 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi. Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 5133 özkayatuz.com.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Ödavat ve Tarım Makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
4: ABM Yapı Market açıldı.
3: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
4: ABM Yapı Market'te.
3: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
4: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
3: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
5: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
0: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
6: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
7: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.

0: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
2: 233 66 55, bu numarayı bir kenara yazın çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Damarsa damar, işte o kadar.

0: Haberler.
1: Anayasa Mahkemesi yeni partinin isim ve rumuzuna yönelik itirazı görüşecek. Partinin adının siyasi partiler kanununa aykırı olduğu gerekçesiyle hükümsüz sayılması ve siyasi partiler sicilinden çıkarılması talep ediliyor. Yeni parti genel başkanı Özgür Özel partisinin üye sayısının 723 bine ulaştığını ve 81 ilde örgütlenmenin tamamlandığını açıkladı. Van'ın Tuşba ilçesinde bir öğrenci okula pompalı tüfekle geldi. Öğretmen ve velilerin müdahalesiyle tüfek polise teslim edilirken öğrenci ifadesi için emniyete götürüldü. Olay nedeniyle eğitime ara verildi. Sermaye piyasası soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bunlardan 8'i yakalanarak gözaltına alınırken firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Siber suçlarla mücadele kapsamında 25 ilde operasyon gerçekleştirildi. Çalışmalarda 473 şüpheli gözaltına alınırken 286 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Seul yönetimi 2 Kuzey Koreli askerin transferi konusunda Kiev'i gizlilik anlaşmasına uymamakla suçladı. Güney Kore, Ukrayna'dan konuya ilişkin resmi açıklama yapılmasını ve özür dilenmesini talep etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında batan filojet gemisiyle ilgili aramalarda 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. 570 metre derinlikte bulunan naaşların kimlik tespiti için DNA incelemesi başlatıldı. Mersin'in Toroslar ilçesinde semt pazarlarında zabıta denetimleri devam ediyor. Ekipler fiyat, hijyen ve satış kurallarını kontrol ederken kurallara uymayan esnafa gerekli uyarı ve işlemleri uyguluyor. Mersin'in Gülnar ilçesinde 3 mahallenin ulaşımını sağlayan 1100 metrelik yol yenilendi. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından yola yaklaşık 2000 ton sıcak asfalt serildi. Hizmete açılan yol bölgedeki tarım arazileriyle bağ ve bahçelere ulaşımı da kolaylaştırdı. Türkiye'nin önemli zeytin üretim bölgelerinden Mersin'in Mut ilçesinde hasat dönemi başladı. Üreticiler ürünlerini toplamaya başlarken zeytinlerin boyut ve çeşidine göre kilogram fiyatlarının 10 ila 60 lira arasında değiştiği belirtildi. Nesli tehlike altında bulunan Caretta caretta ve Chelonia midas türü deniz kaplumbağalarının önemli üreme merkezlerinden Mersin'de yuvalama sezonu sona erdi. Kentteki farklı yuvalama alanlarıyla birlikte yaklaşık 100 bin yavrunun denizle buluştuğu değerlendiriliyor. Mersinli motosiklet yarışçısı Zafer Akınçay, Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun düzenlediği Motodrag yarışlarının 2026 sezonu 3. ayağında önemli bir başarı elde etti. Street 2 kategorisinde mücadele eden Akınçay, pist rekorunu kırarak sıralamayı lider tamamladı. Mersinli sporcu Esilay Odabaşı, İstanbul'da gerçekleştirilen parkur jimnastik genç Büyük Türkiye Şampiyonası'nda dikkat çeken bir başarı elde etti. Odabaşı organizasyonda bir altın ve bir bronz madalya kazandı.
0: Haberler.
1: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Damar denince damarın tek adresi
3: Mersin FM.
2: Hep damar. Full damar.

Duydum ki başka biriyle olmuşsun. Ya ben? Ben senden vazgeçer miydim? Senin için o artık çok mutsuz ve pişman dediler. Ya ben? Ardından bıraktığın o yaralı can yok mu? Senin için hayatımda...

0: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
2: Reklam tanıtır.

0: sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde 0535 478 51 33 özkayatuz.com.
2: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
3: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
2: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
4: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
5: ABM Yapı Market açıldı.
4: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
5: ABM Yapı Market'te.
4: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5

0: 3000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
1: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
0: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
2: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
3: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşü...

0: şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
1: Erdemli'de teknoloji arayanlar, bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
2: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Tolga Dünyası. Dünyası.
1: Yani şimdi bu şarkıları yazanlar nasıl kafalarla yazmışlarsa Ankara havalarının %75'inde hadi doldur içelim, içelim güzelleşelim. Ringo ringo şişeler, şişelerde ne oluyor ya?
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam kazandırır.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya, yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya.
2: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi Beyaz Eşya.com'da.
3: İster tıkla, ister uğra.
4: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
5: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
7: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
0: Gökhan Eğitim Kurumları,
7: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.
8: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
9: Su hayattır. Su hastanesi.
10: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
9: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
0: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
11: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
12: Yeni Parti'nin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
13: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
8: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
14: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
15: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

doğdum o yere, geldim o köye. Al, al, senin olsun İstanbul senin. Ben gidiyorum, geldim o köye. Hoşça kalın, İstanbul sizin olsun. Ben gidiyorum güzel köyüme.

okşayıp saçını seni sevmeden, bir gün olsun mutluluğa ermeden, göçersem dünyadan son bir defa görmeden, dua etme, başucumda dur yeter, çiçek koyma, mezarıma gel yeter, gel yeter, bu da bana yeter.

0: Burada, burada. Çarem nerede diyorsun ya? Çarem burada. Burada, burada.
1: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de. Reklam tanıtım.

sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 51 33 özkayatuz.com.
6: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
7: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
8: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
9: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
10: SML Restoran ve Catering.
11: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
10: 0533 974 45 90.
11: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
10: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533

0: 0574-974590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletim...

Yalanım yok. Sevemedim senden sonra. Senden başka kimsenin dizinde ağlamadım. O hain sancı hiç kıvrandırmadı senden sonra. Hatırlar mısın? En çok gülüşümü severdin. Ne çok güldürürdün beni. Senden sonra hiç gülmedim. Önlü arkalı bir kasete çektiğimiz o şarkıyı bir daha dinlemedim. Dinleyemedim. Senden sonra çay içmedim vapurlarda. Sinemaya gitmedim. Denize taş atmadım. Bir şiirin şişesine kalbimi koyup sulara bıraktım. Ne o şiiri bulan oldu, ne de kalbimi. Şimdi hayatın imdat frenini çekiyorum ve artık durduruyorum meçhule giden bu treni.

0: Hazırlayan ve sunan Tolga'nın dünyasındasınız. Merhaba Tolga Hanım. Burası benim dünyam.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
2: Reklam kazandırır.
3: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin

dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçen geçene. Tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler. Ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Buse Home'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
0: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
5: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
6: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
7: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour sayanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.
8: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
9: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
8: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
10: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
11: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
12: ABM Yapı Market açıldı.
11: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
12: ABM Yapı Market'te.
11: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
12: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
11: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
13: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
14: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
15: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
16: Damarsa damar, işte o kadar.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, gençleşen kadrosu, güçlü teknolojik altyapısı ve bölgesel eğitim üssüne dönüşen Ata Eğitim Merkezi ile hizmet kapasitesini gözler önüne seriyor. Ortalama 5 dakikalık reaksiyon süresiyle Türkiye'nin en hızlı ikinci teşkilatı olan Mersin İtfaiyesi, vatandaşların can ve mal güvenliğini 7/24 teminat altına alırken tecrübesini farklı kentlerle de paylaşıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Fuat Tuğluoğlu, İtfaiye Dairesi Şube Müdürleri ve İtfaiye Teşkilatı personeli, İtfaiye Haftası kapsamında Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette İtfaiye Haftası dolayısıyla İtfaiye Teşkilatı'nın çalışmaları ve faaliyetleri kapsamında değerlendirmelerde bulunuldu.

0: Serkan Seçer, kentin coğrafi yapısının yanı sıra orman yangınları, taşkınlar, enerji ve akaryakıt depolama alanları, uzun kıyı şeridi ve farklı afet risklerinin itfaiye teşkilatının sorumluluk alanını genişlettiğine dikkat çekerek, bu anlamda da buraya yakışır bir itfaiye teşkilatının olması lazım. Göreve geldiğimiz günden bugüne itfaiye biriminde çok önemli değişiklikler yaptık. Özellikle teşkilatın daha liyakatli ve dinamik kadrolardan oluşması için çok çaba sarf ettik. Bunu tamamen kurallara ve bilime uygun şekilde yaptık. Bu noktada Ata Eğitim Merkezi çok destek oldu. Bu merkez alanında Türkiye'de örnek gösterilebilecek bir çalışma dedi. Kentin süratle ilerleyişi ve konumu gereği itfaiye teşkilatına büyük görev düştüğünü belirten Seçer, büyük şehir olarak geldiğimiz nokta başarılı bir noktadır. Yaptığınız görev fedakarlık isteyen bir görev. Sadece insanların can ve mal güvenliğini değil, aslında doğadaki bütün varlıkların can güvenliği size bağlı. Her açıdan çok değerli göreviniz var. Vatandaşlarımız adına çok teşekkür ediyoruz. Haftanız kutlu olsun ifadelerine yer verdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Denizi'nin temizliği ve korunması için yürüttüğü çalışmalara ara vermiyor. Çamlıbel Balıkçı Barınağı Bölgesi'ndeki temizlik yetkisi 9 Temmuz'da sona eren Büyükşehir Belediyesi, yeni yetki başvurusunun sonuçlanmasını beklerken de denizin kirlenmesine göz yummuyor. Yetki yeniden alınana kadar geçen süreçte de ekipler, deniz yüzeyindeki atıkları toplamayı ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyacına uygun fiyatlı, güvenli ve konforlu çözümler sunuyor. Büyükşehir bünyesinde hizmet veren 120 kişilik Merkez Akdeniz Erkek Öğrenci Yurdu ve Gülnar'da bulunan 68'i kız, 52'si erkek olmak üzere toplam 120 kişilik öğrenci yurdu ile konuk evi, yeni eğitim-öğretim dönemi için öğrencileri karşılamaya hazır hale getirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Tarsus Yarım Maratonu için kayıtlar devam ediyor. 10 bin yılın izinde 21 kilometre sloganıyla gerçekleşecek olan yarım maraton bünyesinde halk koşusu da yapılacak. 18 Ekim'de 18.si gerçekleşecek olan Uluslararası Tarsus Yarım Maratonu ve halk koşusu için kayıtlar 13 Ekim tarihine kadar mbbspor.org adresi üzerinden yapılabilecek. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Vay vay vay, Tolga abim hoş geldin.
2: Tolga Dünyası.
3: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
4: Reklam tanıtır.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.

0: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 01 61. Mix İtalya, lezzetin adresi. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
2: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
3: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli, Merkez Mahallesi, üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 3591 veya 0534 891 3274.
4: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
5: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
6: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
5: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
0: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
7: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
0: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara.
8: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
10: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
11: Erkan. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.
12: Damardan kalbe.
11: Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.
13: Arabeskin kralı, kralı, kralı.
14: Seni çok özledim. Hem bu benim suçum değil. Sen yüreğinle, göz bebeklerinle, ellerinle, dudaklarınla öyle güzel gülümserdin ki ben bunu özledim işte.
13: O seni özlemek yok mu? Saçlarını, ellerini, dudaklarını özlemek.

0: uzun uzun göz göze gelmek seninle. Seninle bir olmak, beraber olmak. O seni gizlemek yok mu? Kuşlardan, çiçeklerden bile kıskanıp gizlemek. Seni saklamak için de delice, divanece, öylece yaşamak seni, öylece sevmek. Arabeskin kralı.
1: Fırat yayında.

Sabahtan beri radyonun direğinin tepesinde teknik çalışmalar yapıyorduk. Anca daha yeniydim var ya. Yani 19.45'ti ben buraya geldiğimde. Hemen apar topar böyle şarkılar seçtim. Programa başlayalım bakalım. İnşallah güzel gider. Şimdi biliyorsunuz bizim radyomuz Erdemli'den tutun Karaman il sınırına kadar Mutlu Günler'i her tarafta çekiyordu. Yukarıdaki merkez istasyonda arıza oldu. Yedekten yayın yapıyorduk. Yedek istasyon da çöktü abi. Her şey üst üste. Şimdi yedeği yapıyoruz inşallah. İlerleyen zamanlarda da merkez istasyonu yaptık mı her yerde çekmeye başlayacağız yine her zaman olduğu gibi. Evet, katkılarından dolayı Erzurum'un meşhur cağ kebabına teşekkür edelim. Saygılarımızı gönderelim. Sevgili Abdülsamit ve ekibine bu güzel şarkımızı armağan edelim. Şu anda ellerinde işlerliğinde araçlarında sesimize kulak veren dinleyicilerimize selamlar olsun diyelim. Bu güzel şarkı sizlere de armağan olsun. Çalışanlara, mesai olanlara kolay gelsin. Dileklerimizi iletelim. 0553-714-9496'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya başlayabilirsiniz. Az sonra bu güzel şarkı sonrasında sizlerden gelen mesajları paylaşmaya başlayacağız.

devam edelim o halde ki. Ne yapıyoruz? Ümit Besen gelecek. Hayır canım, ne Ümit Besen? Ümit Yaşar gelecek. Yani yorgunluğum bu kadar olur abi. Gerçekten var ya, fena yorgunum. Normalde yayına çıkmamam lazım. Sizleri yalnız bırakmamak için yayına geldik. Bir de değerli sponsorumuz var yani. Şimdi adam yeni başladı. Ne yapacağız şimdi? Ne diyeceğiz adama? Abi ben direğe çıktım akşama kadar, yoruldum, yayını yapmayacağım. Var mı öyle bir şey canım? Adam para veriyor ya. Geçmiyor.

0: günler. Ben Seda Çalışkan. Sen dünyamı güzelleştiren en güzel detaysın sevgilim. Seni her şeyden çok seviyorum. Sıradaki en güzel aşk şarkıları canımın incisi eşim Tuğra Çalışkan'a armağan olsun demiş. İyi akşamlar. Sıradaki parça Hasan parçası kardeşim Recai Sözay'a gelsin demiş. Yazdım Çevik mesajında. İyi akşamlar. Sıradaki tüm şarkılar Berna Aşık Baş'tan, ailesinden. Aslan eniştemiz Ali Döle'ye gelsin. Aslan eniştemiz diyerek mesajını sonlandırmış. Yayınlar, ben Ziya Karazor'dan sıradaki parça kardeşim bacanağım Ali Dörek için gelsin demiş. Selamünaleyküm abi, yayınlar. Canımdan çok sevdiğim aşkım bir tanem olan eşim Cansu Karaca ve Aslan oğlum Hasan Ateş'e sıradaki şarkılar Bektaş Karaca'dan armağan olsun demiş sevgili kardeşimiz. Selamlar olsun sana da. Sıradaki tüm aşk şarkıları sana ve sevdiğine armağan olsun sevgili kardeşim. Hadi bir mesaj daha paylaşalım. Sıradaki şarkı Silifke'de bundan Resulcan Şahin'e ve Mücahit Fili'ye armağan olsun demiş dinleyicimiz. Ümit Yaşar'la sizleri baş başa bırakacağız. Rüya diyecek, sonrasında buradayız.
1: Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor.
2: Fırat yayında.
3: Eyvallah.

0: Ümit Yaşar, Rüya sizlerle buluştu sevgili dostlar. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla birlikte elimiz tüm hızıyla devam etmekte. Hakiki Erzurum'un cağ kebabını nerede yiyebilirsiniz? Şayet Mersin'deyseniz, Yeni Mezitli Belediyesi yanında, Silifke'deyseniz de Silifke Atayurt'ta, odun ateşinde nar gibi kızarmış cağ kebabını Erzurum'un meşhur cağ kebabında yiyebilirsiniz arkadaşlar. Sevgili Ayhan Gök radyo başındaymış. Allah var ya, sofrayı kurmuş adam. Allah Allah var ya. Senin için demiş, böyle güzel de bir resim atmış. Eyvallah, selamlar olsun. Zılgıt nerede demiş. Zılgıt olmaz mı abi o zaman? Hazır ol, bu zılgıt senin için geliyor sevgili Ayhan Gök.
1: Aho lan, aho aho, ben ölüm ben ölüm lan.
0: İyi akşamlar, kolay gelsin. Ben Engin Zorbay. Sıradaki parça Biricik Eşime Armağan Olsun. Seni çok seviyorum. Sen benim dünyalarda, dünyada bir tanem tatlım. Engin Üveyik. Çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış sevgili kardeşimiz. Yani var ya, bizim sevgili kardeşimiz bir yazıyor, destan gibi, mektup gibi, mecbur kısaltıyoruz. İyi akşamlar Fırat Bey, Silifke'de bulunan oğlum Erdem Yerlikaya, değerli arkadaşları Recai Sözay, Erdal Tiryaki, Muhammed Gültekin, Velihan Çelik için sıradaki şarkılar gelsin demişler. İyi akşamlar, sıradaki parça Melike Dölek'ten canından çok sevdiğim eşim Ali Dölek için gelsin, seni çok özledim, çok seviyorum demiş. Sıradaki şarkı canım eşim bir tanem Hasan Boçkır'a armağan olsun demişler. Ve abimin yayınlar, sıradaki şarkı canımın içine Berkay Zabınoğlu'na gelsin. Sesin cehennemden gelse cennetten vazgeçerim, ömrüm seni çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış. Sıradaki şarkılar bir taneme Hanifi Doğan'a gelsin, seni çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Ebru Yaşar'la sizleri baş başa bırakalım. Yanımda kal diyecek.

0: Geceleri çok soğuk, üşüyorum. Yanımda kal, yanımda kal. Beni bırakma ne olur.
1: Yanımda kal.

0: Ebru Yaşar sizlerle buluştu sevgili dostlar. Devam ediyoruz birlikteliğimize Fırat'la Damardan Kalbe programında sırayı Ali Tekin Türe alacak. Yavuz Fener'le yapmış olduğu düeti. Sıradaki şarkı Bolacalı Koyuncu Mahallesi muhtarımız Sayın Nuran Çağıl. Azaları mahalle halkı ve özellikle İsmet Fırat'a seviliyorsun İsmet Fırat kardeşime armağan olsun demiş sevgili dinleyicimiz.
1: Gençliğin, güzelliğin yıllara boyunca.
0: İyi akşamlar abi, sıradaki parçalar kardeşim Suat ve Fuat'a gelsin demişler. Kolay gelsin Fırat abi, sıradaki en güzel şarkılar Aslan abim Recaiz Özay'a gelsin. Günler azalıyor, kavuşacağımız gün yaklaşıyor demiş. Beni çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış. İyi yayınlar Fırat abi, ben Durmuş Mert Poyraz.
1: Yıkılmaz sandığım.
0: 3 günlük dünyanın ikinci günündeyim. Ne ilk günün yaşama hevesi ne de son günün ölüm korkusu var içimde. Sıradaki şarkılar dostum Mazhar Kör'e gelsin demiş. Merhaba yayınlar, ben Özgür Su. Sıradaki şarkılar can kardeşlerim Doğan Demir Yılmaz Erol Üşenmez, Ali Dürek, Alişan Alşan, Osman Büyük ve Besat Demir Yılmaz abime gelsin demiş. İyi akşamlar abi, biz iki kardeş Emine Ayşe ve Toprak Savaşkan. Toprak Savaş Çalışkan kardeşleri sıradaki şarkılar can babamız Mustafa Çalışkan'a gelsin. Seni çok seviyoruz demişler. Evet, Ali Tekin Tire ve Yavuz Taner'le sizleri baş başa bırakalım. Sonrasında kısa bir reklam arası. Reklamlar sonrasında burada olacağız. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla birlikteliğimiz tüm hızıyla devam edecek. Müzik.

gençliğin, güzelliğin yıllara boynunu bükmüş. Kader fırtınası yaprağını dökmüş. Yıkılmaz sandığım o insan çökmüş. Bahtın böyle siyah değil miydi ne? Yıkılmaz sandığım o insan çökmüş.

0: Mersin FM
1: 104.6.
0: Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor.

0: Tamam, hepiniz dokunacaksınız yavrum, tamam. Hepinizle teker teker ilgileneceğim. Hepiniz...
1: Ben Tolga'yı sevmiyorum ama yine de kaçıramıyorum. Ben Tolga'nın dediklerinden bir şey anlamıyorum ama yine de hep dinliyorum.
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam kazandırır.

0: Bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.
6: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
7: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
8: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
9: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
10: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
11: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
12: Su hayattır. Su hastanesi.
13: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
12: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
14: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
3: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli

0: şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
1: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
2: Yok kelimesi omega yapıda yok.
3: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
4: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
3: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Cumartesi pazar açık olan
2: Filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
5: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542-252-4167 542-252-4167 Mersin.
6: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç, lezzetin yönü belli.
7: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
8: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor. Fırat

Reklamları dinledik. Reklamlar sonrasında Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla birlikteliğimiz tüm hızıyla devam ediyor sevgili dostlar. Güzel bir Müslüm Nova şarkısı gelecek şimdi. Az sonra mesajlardan sonra bu güzel şarkıda sizleri baş başa bırakacağım. İyi akşamlar sevdiklerim. Tüm güzel şarkılar Ali Dörek'ten Erol Üşenmez, Tugay Doğraş, Emin Varmaz, Atakan Yılmaz, Doğan Demir Yılmaz, Beysat Demir Yılmaz, Özgür Su, Alişan Alşan, Murat Ersin, Barış Yusuf Gül, Habib Gök, Orçun Durmuşlu, Durasan Say, Ejder Ayta, Fuat ve Suat kardeşlere ve beni seven sayan tüm arkadaşlarıma armağan olsun demiş dinleyicimizi. Yayınlar Fırat şarkılar Silifke'de bulunan oğlum Erdem Yerlikaya ve arkadaşları Muhammed Gültekin, Recai Sözay, Erdal Tiryaki, Belihan Çelik için gelsin demişler. Vallahi mesajları yorgunluktan var ya.

0: Sıradaki şarkı Bediran İbili'den Hıdır Poyraz, Ömür Kara, Çağatay Topal, Çağrı Işık, Bedir Keskin'e gelsin demiş sevgili kardeşimiz. Gelsin bakalım. Ben Zeynep Alı, sıradaki parça canım oğlum Mert Alıç'a armağan olsun, seni çok seviyorum demiş. Müslüm Baba ile sizleri baş başa bırakalım. Acılı Sevda diyecek. Sonrasında burada olacağız.
1: Cağ kebabı yemek için Erzurum'a gitmenize gerek yok. Erzurum'un meşhur cağ kebabı artık Silifke Atayurt'ta.
2: Arabeskin Kralı
3: Fırat yayında.
1: Mersin efendim.

Baba söyledi, damacılar dinledi abi. Müslüm hayranları için bu güzel şarkıya yer verdik. Ve bu güzel şarkıda da Müslüm Gürses'i rahmetli almış olduk sevgili dostlar. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla birlikteliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Güzel bir şarkı gelecek şimdi. Seçil Kılıç. En mutlu gününde.

akşamlar, kolay gelsin. Radyomuzun kralı, güzel insan Fırat'ım. Sıradaki en güzel şarkılar, hayatımın anlamı, gözümün nuru, canım oğlum Recai Söze'ye ve sana gelsin. Radyomuzun değerli çalışanlarına ve oğlumun tüm değerli arkadaşlarına gelsin demiş sevgili Müfide annemiz. Selamlarımızı gönderin, ellerinden öperim. İyi akşamlar, Yıldız Silbe'de değilim ama aklım hep sende. Seni çok seviyorum Hıdır Poyraz demiş. Silifke'deki Recai kardeşim Ahmet'ten selamlar demişler. İyi yayınlar Fırat abi, biz Bektaş Karaca ve Ali Akar. Sıradaki tüm güzel şarkılar abim Selcan Hayte'ye, Ali Döle'ye, Doğan Demir Yılmaz'a, Kılıç Atsız Saygın'a, Hüseyin Akar'a, Cihan Çakı'ya, Kemal Demir.

0: Erol Üşenmez'e, Hasan Demir'e, Hasan Selveroğlu'na armağan olsun demiş sevgili kardeşimiz. İyi akşamlar, sıradaki parçalar Mert Alış'tan Ali Rıza Dursun, Hüseyin Akman, Murat Uzun'a armağan olsun demiş. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Ben adı Arya Çelik. Sıradaki şarkı sesine, kokusuna ve kucağına yeniden kavuşacağı günü bekleyen kızından babam Kadir Çelik'e gelsin. Seni çok seviyorum demiş. Ben Cesur. Sıradaki şarkı canım babam Burak Çetinkaya ve canım ablam Sabahat ablama armağan olsun demiş. Haydi o zaman volümleri yükseltelim mi? Yakalım Şehri abi. Balonları patlatalım.
1: Ver coşkuyu kolonlara.

0: Vallahi nereden baksanız 10 gündür yayında çalınacaklar klasöründe ayarladığım bir şarkıydı. Kısmet bu zamanaymış, şimdiye çalmak nasip oldu. Zaten bu şarkıyı ben diğer sanatçılardan her daim çalıyorum, biliyorsunuz. Şayet Seçil Hanım çok güzel yapmış. Yani ben de bir sanatçı olsam, yani bu şarkıları söylerdim zaten. Bu şarkıya söylerdim, arşivime, albümüme yer verirdim. Böyle patlardım işte. Abla patladı vallahi. Bak bu şarkı da çok güzeldir, bir Ferdi Tayfur şarkısı. Oğuz Yılmaz yorumuyla dinleteceğiz sizlere. Allah Allah! Ya şarkılar bizi kendimize getirdi herhalde. Merhaba, ben Yağmur Alkan. Sıradaki bütün şarkılar sevdiğim Tugay Doğrar için gelsin. Onu çok öpüyorum, çok seviyorum demiş sevgili dinleyicimiz. Sıradaki şarkı Reşat Yüceler'den kardeşim Burak Çetinkaya'ya yengem Sebahat'e gelsin demiş. Ben Mazhar Köy. Sıradaki şarkılar değerli dostlarım Mustafa Zeyri, Suat Fuat Eker, Hıdır Poyraz, Çağatay Topal, Ali Rıza Dursun, Gökhan Kurşun, Abdullah Taş, Oktay Çelik, Mustafa Çalışkan, Serkan Ünal, Semih Genç, Kuşçu Ömer, Muhammed Bayraktar ve kardeşlerim Murat Ümit Boşkır, Uğurcan Yılmaz, Kadir Bayraktar, Mert Alıça ve sana gelsin Fırat Reis demiş. Eyvallah sevgili kardeşim, benden de sizlere gelsin.
1: Söyleyecek sözüm yok, her şeyi Allah bilir, suç kimin, günah kimin.
0: İyi akşamları yayınlar. Söyledik şarkı canımız abimiz Şul Hacı'ya ve arkadaşları Cengiz Aktepe, Tahsin Ölmez, Barış Güven, Abdullah Demir, Alper Genç, Uğurcan Yılmaz için gelsin demiş dinleyicimiz. Merhabalar, Sena Hacı Boncuk'tan bütün aşk şarkıları Metehan Hacı Boncuk için gelsin. Seni çok seviyorum sevgilim diyerek mesajını noktalamış. Selamun aleyküm demiş dinleyicimiz. Aleyküm selam diyelim. İyi yayınlar, ben Okan Akvay. Sıradaki en güzel şarkıları Mahmut İnalkaç, Hasan Selveroğlu, Abdülkadir Keskin, Mustafa Zehir, Sezer Ay, Burak Çetinkaya, Reşat Yüceler, Cengiz Akkoyun ve Oktay Demirez için gelsin demiş.
1: Gururumdan olsa da, insansın ne olsa da, ağlarsın bir gün gelir.
0: Haydi o zaman volümler yükselsin tekrardan. Şarkımız sonrasında kısa bir reklam arası, reklamlar sonrasında Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkıları ile birlikteliğimiz tüm hızıyla devam edecek. Hiçbir yerlere ayrılmayın.
2: Fırat'a selam, damara devam.
3: Yürü be, Allah'ına kurban.
4: Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor.

0: Tolga Dünyası.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
2: Reklam tanıtır.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Yeni dönem başlar,
3: eyvah, yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar okul yolunda doğru tercih.
4: Full okul. 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017. Barış Otocam.
5: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
6: SML Restoran ve Catering.
7: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
6: 0533 974 4590.
7: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
8: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
9: ABM Yapı Market açıldı.
8: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
9: ABM Yapı Market'te.
8: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
9: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
8: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
1: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
10: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
1: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 0546 0542 144 4602.
0: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
11: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
12: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM

0: Instagram, Twitter. Radyon daima seninle.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Damardan kalbe tüm hızıyla devam ediyor. Erzurum'un meşhur cağ kebabı Katreli'de son saatimize giriş yaptık sevgili dostlar. Gel de şimdi sesi yükselt de bu şarkıda da. Neyse şimdi mesajları okuyalım, sonra son ses vereceğiz abi. İyi akşamlar. Düşünsene hayatında Leyla Çalışkan yok. Ne kadar sıkıcı olurdu, paranı kim yerdi, seni kim sinir ederdi, kim seni her halinde severdi. İyi ki varım değil mi demiş. Seni çok seviyorum sıradaki şarkılar. Özleyen Leyla Çalışkan'dan Güzel Gözüm Mustafa Çalışkan'a gelsin demiş dinleyicimiz. Selamun aleyküm demiş dinleyicimiz. Aleyküm selam diyelim. Fırat abi ben Ahmet Ankaral. Sıradaki şarkı canım babam Acun Karal ve değerli abilerim Ömür Kara, Şafer Uzan, Durasan Say, Doruk Üşenmez, Mehmet Ali Güçlü, Ahmet Gökçe, Yılmaz Doğan, Ahmet Eski, Ali Yüksel ve sana armağan olsun demiş. Teşekkür ediyorum benden de sizlere gelsin. Merhaba sıradaki şarkı abim Ümit Şeker ve arkadaşları Mahmut Sabah, Çetin Bakaş, Ömer Esen, Mustafa Can Sabah, Selcan Cihan, Gökhan Güven, Polat Can için armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Sana İyi akşamları yayınlar, ben Mehtap Köroğlu. Sıradaki tüm güzel şarkılar canımdan çok sevdiğim oğlum Erol Üşenmez'e ve dostlarına gelsin. Ayrıca sizlere de gelsin Fırat kardeşim. İyi yayınlar demişler, teşekkür ediyoruz. Bizlerden de sizlere armağan olsun. Selamlar, iyi akşamlar. İyi akşamlar, ben Mustafa Toplu. Sıradaki tüm güzel şarkılar Erol Üşenmez ve dostları Doruk Üşenmez, Beysat Demir Yılmaz, Can Çakı ve dostlarına armağan olsun, seviliyorsunuz diye mesajını sonlandırmış sevgili kardeşimiz. Gideceksen şimdi git, ayrılığa hazırım. Gitmesen radyonuzda sizlerle sevgili dostlar. Verin bakalım kolonlara coşkuyu. Hemen ardından da Ferdiciler hazır olsun. Güzel bir Ferdi Tayfur şarkısı gelecek.

0: Ver coşkuyu kolonlara. Ver coşkuyu hacı.
1: Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor.

0: adı aşk olsa bile bu yalandan yorgunum.
1: Bu yalandan yorgunum.
0: Çok güzel bir şarkıdır var ya, çok severim. Devam ediyoruz sevgili dostlar. Ferdiciler hazır mıyız? Geçen böyle diyorum, ferdiciler hazır mıyız diye. Bizim İbrahim Tekgöz var ya, sevgili İbrahim Tekgöz kardeşimiz Ferdi hayranıdır. Bir de Firuze Aslan var, bilirsiniz artık isimlerini değil mi? Geçen de kayıt alıyorlar, ferdiciler hazır mıyız diyorum. O da oradan bağırıyor, hazırız. Hazırız, hani hazırız dediğinizi duyar gibi oldum dedim. Gerçekten de adam söylemiş zaten, hazırız diye oradan bağırıyor. Ayhan Gök, sen de hazır mısın reis? Lena'dan Aşkı Tunca'ya, sıradaki şarkılar armağan olsun. Özellikle İsmet Fırat kardeşimize gelsin demiş sevgili Ayhan Gök. İyi akşamlar, yayınlar. Canımın içi evladım Mustafa Can Yelli ve Can Yelli'ye sıradaki şarkılar armağan olsun. Seni çok ama çok seven ailen diyerek mesajını sonlandırmış. Merhaba, yayınlar diyorum abi, ben Sibel Yılmaz. Biricik annem Sema Yıldırım. Canım annem seni çok özledim demiş. Seni çok seviyoruz diyerek mesajını sonlandırmış. Selam yayınlar, Davut Kara'dan sıradaki parçayı kardeşleri Ömür Kara, Serhat Uygun, Bediran Dölek, Ulaş Dimli, Doruk Üşenmez, Yasin Şahin, Mehmet Ali Güçlü, Acun Karal, Şarkı Erozan için gelsin demişler. Ben Ceyhan'dan müdavinizim Şerif, karanlıkları aydınlatışınız eşliğinde şarkıları dinlemek büyük bir keyif. Sıradaki şarkı tüm Mersin'de yaşayan İsrahilere armağan olsun demişler. Antep İsrahiye. Ceyhan'a da selamlarımızı gönderelim.
1: Umutlarım beni
0: sevgili müdavim dinleyicimiz. Selamlar olsun, iyi akşamlar. İyi akşamlar, kolay gelsin. Silivke'de bulunan sevdiceğim Cebrail Yılmaz için Enver Yılmaz'dan Kıyamet Gibiyim çalar mısınız demişler. Maalesef şarkı çalamıyoruz. Sıradaki şarkılar sizlere armağan olsun diyelim. Aylarım değil ömrüm yoluna feda olsun. Sevgilim seni çok ama çok seviyorum. İyi ki varsın. Kayseri'den selamlar demiş dinleyicimiz. Bir mesaj daha paylaşalım. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Ben Volkan Çelik. Sıradaki şarkı hayatın yükünde sevinci de beraber taşıdığımız Aslan abim Kadir Çelik'e armağan olsun demiş. Evet, ferdiciler ne yapıyorsunuz? Bu güzel şarkı sizler için geliyor. Sesi yükseltin, kulak verin bu güzel esere. Sen gittin Ferdi Tayfur. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla radyonuzda sizlerle.
2: Cağ kebabı yemek için Erzurum'a gitmenize gerek yok. Erzurum'un meşhur cağ kebabı artık Silifke Atayurt'ta.
0: Ve yeni Mezitli Belediyesi yanında Mersin'de yeni şubesiyle.

da dün akşamın gülleri sahilde martıların sesleri.

Hala senin kokun. Sen gittin.

geldi abiniz. Sizlerle buluştu sevgili dostlar. Devam ediyoruz. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katlarıyla sırayı Azrail Bülbül alacak. Bak güzel bir şarkıdır bak. Geliyor, ver coşkuyu kolonlara, ver. Şimdi Ayhan Gökçe zılgıt çek diyor. Abi şimdi o zılgıtı çekiyoruz var ya. Senin hoşuna gidiyor. Birçok da hoşuna gitmeyen insanlar vardır emin ol. Ayar olanlar var biliyorum. Şimdi renk katsın diye yapıyoruz. Canım milleti gaza getirsin diye yapıyoruz. Bazıları gıcık oluyordur kesinlikle. İyi akşamlar, ben Fatih Sezgek. Değerli dostlarım Yılmaz Doğan, Kadir Çivi, Ulaş Dinli, Arif Aydın, Serdar Şeker, Çağatay Topal, Kaan Tat ve kardeşlerim Serdar Gezer, Ömer Arıcı, Mehmet Kabak, Erdal Tilyaki, Seyfettin Çakmak ve Tufan Cine gelsin demişler. Selam, ben Günler'den Hüseyin Irmak. Sıradaki parçayı kaynım Abdullah Taş'a, oğlum Tufan Cine ve arkadaşları Mehmet Kurnaz'a, Mehmet Gültekin'e, Mert Gezer'e, Durmuş Ali Kavak, Tolga Dal, Hasan Sakar, Fatih Sezgek, Seyfettin Topmak, Gökhan Göçbu, özür diliyorum Gökhan Gökdağ, Murat Ak, Kaan Tat ve tüm arkadaşlarına armağan olsun demişler. Evet, Günler'de çok yakında tekrardan yayınımız dinlenir hale gelecek. FM bandından dinleyebileceksiniz, haberiniz olsun. Yok.

Şimdi dinleyicimiz bize sitem etmiş. Evet, abi sen neden mesajımızı düzgün okumuyorsun diye. Öteki insanların mesajını sonuna kadar okuyormuşuz. Nereden biliyorsun öteki insanların mesajını sonuna kadar okuduğumu? Her daim arkandasın demiş. Biz onu okumamışız. Olabilir, okumamış olabiliriz. Kısaltıyorum bazı mesajları abi. Kimseye kasıtlı bir şey yaptığımız yok. Haberiniz olsun.

0: Yani bazıları yazıyor işte, destan gibi mesaj yazıyor. Mektup yazar gibi abi. Gerçekten bir de nasılsın, iyi misin diyorlar. Sanki karşısındaki cevap verebilecek gibi böyle şeyler yazıyorlar. Ben onu okumuyorum haliyle, ne yapayım? Bir de şöyle bir şey var. Şimdi bazı kelimeler burada yasak. Kullanmamız yasak. Elbet bir gün kavuşacağız. İşte yok zincirler soğuk, taşlar soğuk falan filan, o tarz şeylere girmeyin. O işler sıkıntılı işler abi. Başımızı yakarsınız, haberiniz olsun. İyi akşamları yayınlar. Söyledeki şarkı Gülnur Sudan, Ömür Kara, Bedir Andölek, Serhat Uygun, Doruk Üşenmez, Mehmet Ali Güçlü, Yasin Şahin için gelsin demişler. Sizleri çok özledim demiş. Şimdi bu dinleyicimizin mesajını da kısaltım.
1: Açmadan.
0: Zaten bir sürü isim yazmış. Zıvır zıvıra girmeye gerek yok. İyi akşamları yayınlar. Söyledeki şarkı Bir Tanecik Sevgilim, Recai Söze'ye gelsin. Mesela bu sevgili kardeşimizin de mesajını kısaltıyorum. Ama hiçbir günde kalkıp benim mesajımı niye kısa okuyorsun demedi. Hayat bazen karşına hiç beklemediğin anda iyi ki diyeceğim bir insan çıkarıyor. Benim için o insan sensin, seni çok seviyorum demiş. Merhaba yayınlar, kızım Nisa Yörük ve damadım Kadir Bayraktar için sıradaki şarkıyı armağan ediyorum demiş. İşte mesaj bu kadar, kısa ve öz. Bu şekilde yazarsanız daha çok mesaj okuruz, daha çok kişiye hitap ederiz. Ekstra ıvır zıvır şeylere girmeye gerek yok. Kimse de alınmasın, bozulmasın arkadaşlar. Kimseye kasıtlı bir şey yaptığımız yok yani. Hepimiz kardeşimizsin derim. Evet, Azer Bülbül'le sizleri baş başa bırakacağız. Şimdi volümleri tekrar yükseltiyor muyuz abi? Yükseltelim, yükseltelim. Aç, aç, aç abi. Sonuna kadar aç. Ses bozulmayacak, boğulmayacak şekilde aç.

0: Selam damara devam.
1: Yürü be, Allah'ına kurban.
0: Mersin efendim.
2: 104.6.
0: Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor.

Huzur aramakla geçti günlerim. Maziye karışıp gitti dünlerim. Açmadan sararıp soldu güllerim. Açmadan ne yazım ne kışım ne baharım var. Ne yazım ne kışım ne baharım var. Ne baharım var.

0: Fırat yayında.
1: Bir derdime bin dert eklemekteyim. Gelecek dertleri beklemekteyim. Ne bir kurtuluşum ne de çarem var. Ne bir kurtuluşum ne de çarem var.
2: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
3: Damardan kalbe.
4: Tolga dünyası. Tolga dünyası.
5: Yani şimdi bu şarkıları yazanlar nasıl kafalarla yazmışlarsa Ankara havalarının %75'inde hadi doldur içelim, içelim güzelleşelim. Ringo ringo şişeler, şişelerde ne oluyor ya?
6: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
7: Reklam kazandırır.

0: evinizde.
1: Beko loder, vinç mobil, eskavatör, loder, tavan vinci, forklifi, silindir iş makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
4: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505-990-66-25.
6: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 3591 veya 0534 891 3274.
7: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya, makarna, pizza, burger. Birbirinden nefis

makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya makarna, pizza, burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir, Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 01 61. Mix İtalya, lezzetin adresi. Yeni Parti'nin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli

0: Bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
1: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
2: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
1: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
0: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538-988-30-0.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538-988-30-0.
0: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz. Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965. Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik. Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542-144-4602 0542-144-4602.
4: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533-224-2017 0533-224-2017. Barış Otocam.
5: ...233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
6: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor. Fırat.

son 20 dakikalık zaman dilimin içerisine girmiş bulunmaktayız sevgili dostlar. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla sırayı İbrahim Erkan alacak. Bu güzel şarkımızı da Abdülsemit ve ekibine armağan edelim. Kolay gelsin dileklerimizi gönderelim kendilerine. Dün İbrahim Erkan'dan bir şarkı istemişti, çalamamıştık ama bugün onlar için seçtim bu şarkıyı, onlara armağan ediyorum. Merhaba Fırat abi, ben Eylül Karaca, canımdan çok sevdiğim bir tanem, canımın bir parçası canım annem Cansu Karaca, seni çok seviyoruz canımın içi, kardeşim Hasan Ateş'ime söyledik şarkılar armağan olsun demiş. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar, söyledik şarkı hayatımın en güzel parçası, sevdiğim Kadir Çelik'e armağan olsun demiş. Seni çok seviyorum Asetim diyerek mesajını sonlandırmış. İyi yayınlar, iyi akşamlar, biz Ali Enser Dolak, Eylül Ela Dolak, Berna Nur Dolak, sıradaki bütün şarkılar canımızdan çok sevdiğimiz biricik babamız Ali Dolak için gelsin, seni çok seviyoruz demişler. Selamun aleyküm, yayınlar sıradaki şarkı Mert Gezer'den, değerli dostları Çağrı Yusuf Işık, Osman Durmuş, Mert Sevgi, Serdar Şeker, Erdal Tiryaki, Mustafa Can Sabah, Hasan Sakar, Tolga Dal, Tufan Cin, Durmuş, Ali Kavak, Berktık, Mahir Bayram, Seyhan Acar, Durmuş, Mert Poyraz, Erdem Yerlikaya, Fatih Sezgeh ve diğer mutlu arkadaşlarıma armağan olsun demiş. Selamun aleyküm, yayınlar sıradaki şarkı Hatice Belinay, Büyük Yılmaz'dan abim Mert Gezer'e gelsin diyerek mesajını sonlandırmış. İyi yayınlar prenses ablam, Nisa Yörük ve biricik yeğenim Kumsal için sıradaki şarkıları armağan ediyorum demişler. Bir mesaj daha paylaşalım. Sıradaki şarkı canım aslan oğlum Mert Gezer için gelsin. Allah var, gam yok demiş. Yıktım, sevgi çölünde acıktım. İbrahim Erkal'la sizleri baş başa bırakalım. Nasıl sevmiştim isimli o güzel yorumuyla sizlerle buluşsun. Sonrasında burada olacağız.

0: selam damara devam.
1: Yürü be, Allah'ına kurban.
2: Fırat'la arabesk rüzgarı.
3: Arabesk rüzgarı.
2: Mersin efendim.
4: 104.6.

seni. İbrahim Erkal sizlerle buluştu sevgili dostlar. Şimdi bu akşamki mesajları Allah'ın izniyle yetiştireceğiz. Dün bayağı bir yoğunluk vardı. Okuyamadığınız mesajlar oldu belki. Mesajını duyamayan dinleyicilerimiz olmuştu ama bugün güzel. Şu dakikadan itibaren mesaj göndermezseniz elimdeki olan mesajların hepsini bitireceğim abi. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Fatma Kaya. Sıradaki şarkılar canımdan çok sevdiğim kuzularım Alişan Alşan, Aysel Alşan ve Benzine Armağan Olsun demiş dinleyicimiz. Güzel kızım özleme gelsin sıradaki tüm şarkılar diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Selamünaleyküm, ben Mutlan Umut Acar. Sıradaki tüm şarkılar Silifke'de bulunan kardeşlerim Murat Acar, Ahmet Çelik, Tuğra Çalışkan, Ömür Kara ve Kuşçu Ömer'e gelsin demiş. Özlem'den sıradaki şarkı Gülüşü Güzel İbrahim Güvendik için gelsin. Pamuk Şeker'den Mehmet Uslu'ya gelsin diyerek mesajını sonlandırmış.

0: olacak.
1: İyi akşamlar abi, sıradaki parçalar kardeşlerim Suat ve Fuat'a gelsin. Sizi çok seven Merve'niz demiş.
0: Seninle aşkımız bir son bulacak.
1: Şimdi bu dinleyicimiz yazmış ki mesajları ya okumuyormuşuz ya da eksik okuyormuşuz.
0: Yırtmak olacak.
1: Vallahi bana bu işi bıraktıracaksınız abi. Gerçekten. Gerçekten bu işi bırakıp gideceğim yani. Ben senin mesajını gerçekten de okuyorum. Aynen bu şekilde yazıyorsun zaten. Sıradaki şarkılar kardeşlerim Suat ve Fuat'a gelsin. Sizi çok seven Merve'niz diye. Her defasında aynı şekilde bu şekilde gönderiyorsun. Biz de bunu okuyoruz zaten. Artık ezberledim yani. Okuya okuya bu mesajı ezberledim yani. Selam sıradaki parça kızım Sayime Böceğe ve tüm arkadaşlarına armağan olsun demiş dinleyicimiz. Merhaba, sizden ricam. Eşim Berin Günel'e sıradaki şarkılar Sait Günel'den armağan olsun, teşekkürler demişler. Şimdi bu dinleyicimizin de mesajını eksik okudum. Niye eksik okudum? Okunmaması gereken yerler var abi. Atlıyorum o kısmı. Ben bunu okursam yani radyonun başı yanar. Radyo sıkıntıya girer. Belki radyonuz bile olmaz. Haberiniz olsun yani. Yani 30 senedir ben bu işi yapıyorum. Bana iş öğretmeyin. Lütfen, rica ediyorum.
0: İstemem senden tek hatıran olsun.
1: İyi yayınlar Fırat Bey, ben Fatma Çelik, canım oğlum Velihan Çelik, oğlum hasretin her geçen gün yüreğimizi biraz daha büyütüyor. Sıradaki tüm güzel şarkılar sana gelsin demiş. İşte mesaj bu şekilde abi, kısa ve öz, bu şekilde yazın. Okumadığım bir tarafı yok. İyi yayınlar Fırat abi, ben Velihan Çelik. Sıradaki en güzel şarkılar Muhammed Gültekin, Recai Sözay, Erdal Tiryaki, Yasin Şahin, Emre Eyiceli, Ceyhan Duran, Erdem Yerlikaya, Zeynel Abidin, Uyar'a gelsin demiş dinleyicimiz. Gelsin o halde.
0: İstemem baktıkça
1: gözlerim. Evet, kalan mesajlarımızı da sonraki şarkımızı okuyalım. Zaten bu şarkıdan sonra son bir şarkımız kaldı. Aslında listemde daha çalmam gereken şarkılar var ama yetişmedi maalesef.
0: Değerli akışlarınıza candan teşekkür ediyor. Lokalimize hoş geldiniz diyor. Bu güzel gecede tüm çiftleri dansa davet ediyorum.

0: İstemem baktıkça gözlerim dolsun. İstemem senden tek hatıran olsun. Anla artık, anla beni ne olursun. İlk işim resmini yırtmak olacak. Sabahlara kadar içmek olacak. İçmek olacak.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Yürü be, Allah'ına kurban.

anla artık beni. Anla ne olursun. İlk işim resmini yırtmak olacak. Sabahlara kadar içmek olacak.

İlk işim resmini yırtmak olacak. Sabaha kadar içmek olacak. Allah Allah, çok güzel bir şarkıdır. Şimdi hemen ardına yakışır bir sanatçı, yaşayan efsane Cengiz Kurtoğlu gelecek tabii ki son şarkımız. Şimdi arkadaşlar 150 defa söyledim, 151.yi söyleyeceğim artık. Hani az önceki dinleyicimiz de mesajı göndermiş, sonrasında okumuyorsunuz diye sitem etmiş ya. Şimdi mesajı gönderiyorsunuz, okunmasını bekleyin. Okunmasını beklemiyorsunuz, bir şeyler yazıyorsunuz. Benim mesajım ne zaman okunacak diye yazdığınız zaman sizin mesajınız en sona gidiyor. Sonra bekliyorsunuz yine okunmamış oluyor. Veya radyoyu kapatıyorsunuz, okumadı diyorsunuz benim mesajımı. Bir şeyler daha yazıyorsunuz, yine en sona gidiyor. Haberiniz olsun yani, burada kimseye kıyak geçmiyoruz. Yani benim dinleyicilerin, benim şahsi numaram olan dinleyicilerim var. Hiç kimse de kalkıp buradan bana istek mesajı atmıyor. Hepsi yine istek hattına, WhatsApp istek hattına yazıyorlar. Hiç kimseye de zaten haksızlık yapmıyoruz abi, sırası gelene. Yani 20.00'da ilk gelen mesaj, program ilk mesajı okunuyor. Sonrasında sırayla alttan başlıyorum, yukarı doğru çıkıyorum. Siz eğer yazıyorsanız, arkasına da bir şeyler yazıyorsanız, okunmadıysa yazıyorsanız, hep en sona gidiyor mesajınız. Ondan sonra mesajımı okumadı diyorsunuz. Evet, 151. kez söyledim. 152. söyletmeyin artık. Yani kimseye burada kıyak geçmiyoruz, haberiniz olsun. Merhaba, Silifke'de bulunan Uğurcan Yılmaz'dan Aslan abileri Mesut Çulacı, Alper Genç, Cengiz Aktepe, Barış Güvenler. Sıradaki şarkı onlara armağan olsun. Şimdiden teşekkürler demiş dinleyicimiz. Bizler teşekkür ediyoruz. Selamlar, iyi akşamlar. Sıradaki parça Biricik Bacım Cansu'ya gelsin. Yılmak yok demiş. Gerisini okumuyorum kardeşim. Yayınlar, ben Erol Üşen. Ben sıradaki şarkılar kankim Doğan Demir Yılmaz'a, Cihan Çakı'ya, abim Besat Demir Yılmaz'a, Doruk Üşenmez'e gelsin. Sizleri seviyorum. Ayrıca tüm Say Mahallesi sakinlerine gelsin demişler. Gelsin Say Mahallesi'ne selamlar. İyi akşamlar, yayınlar. Sıradaki tüm güzel şarkılar oğlum Erol Üşenmez'e ve Doğan Demir Yılmaz'a gelsin. Ayrıca sizlere de gelsin. İyi yayınlar demiş dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz. Ben Muzaffer Toplu. Sıradaki şarkılar Erol Üşenmez, Doğan Demir Yılmaz, Cihan Çakı'ya, ayrıca tüm dinleyenlere armağan olsun demiş. Dinleyicilerimiz adına teşekkür ederiz sizlere. İyi yayınlar, ben Faruk Üşenmez. Sıradaki şarkılar yine Erol Üşenmez yazmışlar. Ardı ardına gelmiş, Doğan Demir Yılmaz için gelsin. Geri kalanını okumayacağım. Yani niye okumayacağım biliyorsunuz zaten artık. Bunları biliyorsunuz yani. Bunu niye okumadığımı biliyorsunuz. Gerek yok, bu tavsiyelere gerek yok. Yani bakın, kimsenin mesajı herkese yapıyorum yani. Kimseye özellikle okumamazlık yapmıyoruz. Evet, şimdi bir dinleyicimiz var. Tam da 20'de mesajını göndermiş. Çok da güzel yapmış. Mesajı okunmayınca herhalde 20.15'te bir daha göndermiş. Sonra 21.11'de bir daha göndermiş. Sonrasında niye okumuyorsun abi diye sitem etmiş 21.28'de. Bakın saat kaç? 21.59 ve mesajı daha yeni okunuyor. Kolay gelsin yayınlar. Sıradaki şarkı şu an Silifke'de Kara Kızım Zehra'ma, ablalarım Fatma Nur ve Melek ablama gelsin. Sizi çok özleyen kardeşiniz Aslı der misiniz demiş. Tabii ki demiş bulunduk zaten. Selamlarımızı da gönderelim sizlere. Umarım dinliyorsunuzdur, kapatmamışsınızdır radyoyu okumadı diye mesajı. Ben size anlattım olayı, nasıl olduğunu anlattım, artık göndermezsiniz. Şimdi özellikle de buradan dinleyicilere tek tek yazmak istemiyorum şimdi. Yayında söylüyorum, umarım duyuyorsunuzdur. Selam abi, ben Kamil Yılmaz. Nasılsın Fırat abi demiş. Eyvallah kardeşim, teşekkür ediyorum. Sen de iyisindir inşallah. Canım ablam Sema Yıldırım olmak üzere. Şimdi bu kısımları atlayacağım, okuyamayacağım. Ablam biricik aşkım Sibel, seni çok seviyorum. Ömrüm ve tüm kardeşlerimize armağan olsun. İnşallah en kısa zamanda kavuşuruz demişler. Okuyamadığım bazı yerler vardı, atladım o kısmı. Evet, bu akşamlık da artık süremizi açtık. Son mesajımızı da paylaştık. Bugün herkesin mesajını okuduk. Yalnız şöyle az önce bir hata yaptım. Mesajları temizlerken, okuduğum mesajları silerken yanlışlıkla okumadığım bir mesajı sildim. Artık kimin mesajıydı bilmiyorum. Hakkını helal etsin artık. Kim olduysa inkar edecek bir insan. Evet, katlarından dolayı Erzurum'un meşhur

Yağ kebabına teşekkür ediyoruz. Saygılarımızı gönderiyoruz. İyi akşamlar, kolay gelsin dileklerimizi gönderelim Abdülsamit ve ekibine. Yani o cağ kebabı bu cağ kebabı değil. Mersin'in has Erzurum'dan yöresel lezzetiyle gelen Erzurum'un meşhur cağ kebabı Silifke Atayurt'ta arkadaşlar, merkez şubesiyle ve ikinci şubesiyle de Mezitli Belediyesi yanında Mersin'de. Gitmeyenleriniz varsa, bu eşsiz lezzeti tatmayanlarınız varsa mutlaka gitmenizi tavsiye ediyoruz. Öyle başka cağ kebapçılarınıza gitmenize gerek yok. Onlar sahtedir. Gerçek burada abi. Gerçekten gerçek burada. 50 yıllık asırlık lezzet Erzurum'un meşhur cağ kebabında sizleri bekliyor. Yarın yokuz. Yarın yokuz. Hafta sonu burada olamayacağız. Pazartesi günü saatler 20'yi gösterdiğinde tekrardan sizlerle birlikte olacağız sevgili dostlar. Görüşünce dek hepinize selamlar, saygılar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.

0: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe sona erdi.
1: Damardan kalbe.
2: Mersin FM.

istiyorum bir tanem. Daha çok, daha çok alışmadan, karanlık bastırmadan.

dönmezsen eğer, birileri tutup kolumdan, birileri vurup büyük olasılıkla asacaklar boynumdan. Gözümün önüne resmini koyacaklar, bunu ben istedim. Seni hala çok seviyorum diye beni diri diri yakacaklar.

0: gelince damarın tek adresi.
1: Mersin FM.
0: Hep damar. Full damar.
2: Çok üzgünsün arkadaş. Bir derdin mi var?

varsın olsun sen beni zalim bilin. Ben hala unutmadım o yağmurda ıslandığımız sokağı ve ayrıldığımız kaldırımı. İşte o kaldırım çiğnedi benim hayatımı. Hiçbir yağmur ıslatamadı yüreğimi senin gözyaşların kadar. Sakladım kendimi. Gücüm yoktu seni kucaklayacak ve bir ömür taşıyacak kadar. Kaldıramadım belki bu ağır sevdayı. Ağlıyordum ben giderken. Gözyaşlarında boğuluyordum. Seviyor, söyleyemiyordum. Hayallerini yıkıp gidiyordum. Bir hayat yakıyordum. Biliyordum. Küllerin ellerimdeydi sanki. Yanıyordum. Arkama bakmadan gidiyordum. Mecburdum. Seni terk ediyordum. Beni anlamadın. Giderken sen bir defa belki, ben iki kere ağladım. İki kere ağladım.

zamansız vapurları uğurlayan bir mendil gibi, dilimde kırılan o zifiri şarkı ve hayırsız bir sevgiliden kalma mektuplar gibi, içimde közlenen hasretine alıştım artık. Sayende yalnızım iki gözüm,

Dertlerle beraber yatağa girip üremiş dertlerle uyanmalara alıştım ben de. Bir veda bu sesi uçursam diyorum, uzamış sakalıma inat. Bize son yalanını söylemeden hayat. Sen de gelme istersen, ağlarım ses verirsen. Kalsak bir sen bir de ben, olamaz imkansızsın.

yan yanda. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey seni hatırlatıyor. Seni hatırlatıyor.

Alışkanlığım oldu. Unutkanlığım sen. Korkularım, kaygılarım sen. Ne kadar aşktan ağzın yansa da üfleyemiyorum yorgun kez. Bilmem ki aşkımsın mı, canımsın mısın?

Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve tabii ki en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza başlıyoruz. Bir başka doğuyor, neden bugünler? Çok güzel bir şarkıyla açtık programımızı. Evleniyor bu şehirde. Korkuyorum çocuklar. Ve bugün nedense saatin bir olmasını iple çektim. Böyle içimde bir heyecan, bir mutluluk var. Yağmurdan yağıyor söylenmiş yüreğime. Tabii umarım bu mutluluğu, enerjiyi hafta boyunca da sürdürebilirim. Aşık mı oluyorum? Güzel bir hafta geçirmeniz dileğiyle diyorum. Katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyor. En güzel şarkıları da kendilerine armağan ediyorum. Kurtar beni. Çok güzel bir diyet dinleyeceğiz. Ama ondan önce sizler şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Ayrıca İstek şarkılarınızda. Kurtar beni bilirsin. WhatsApp hattımız 0538 273 66 66. Ayrıca mersinfm.com Mersin FM Instagram sayfamıza veya Sevgi Selin de Ezgiler Instagram sayfamıza da yazabilirsiniz. Şimdi sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakacağım. Korkuyorum diyeceğiz Harun Kolçak ve Zara Diyeti ile sizlerle.

0: Aşık olmaktan korkulur mu sizce? Korkulmalı mı peki? Yani bu sözleri söyledikten sonra, içim yanıyor ona tutuluyorum dedikten sonra bence bazı şeylerin geri dönüşü de olmuyor artık. Bir kere o akla girdiyse bu düşünce çoktan zaten kalptedir. Geçmiş olsun. İyi yayınlar Pozcu'dan Derin Ben. Sıradaki şarkıyı kütüphanedeki ders arkadaşlarıma armağan ediyorum demişler.
1: Aşkımsın.
0: Kolay gelsin diyelim, başarılar diliyoruz. Selamlarımızı da gönderelim. Kimseyle. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Senden sonra diyeceğiz Fatih Kısaparmak. Sizlerle radyonuz Mersin FM'de.

Yalanım yok. Sevemedim senden sonra. Senden başka kimsenin dizinde ağlamadım. O hain sancı hiç kıvrandırmadı senden sonra. Hatırlar mısın? En çok gülüşümü severdin. Ne çok güldürürdün beni. Senden sonra hiç gülmedim. Önlü arkalı bir kasete çektiğimiz o şarkıyı bir daha dinlemedim. Dinleyemedim. Senden sonra çay içmedim vapurlarda. Sinemaya gitmedim. Denize taş atmadım. Bir şiirin şişesine kalbimi koyup sulara bıraktım. Ne o şiiri bulan oldu, ne de kalbimi. Şimdi hayatın imdat frenini çekiyorum ve artık durduruyorum meçhule giden bu treni.

0: işte hayat bazen bir insandan sonra tamamen duruyor ve siz geride kalan ne varsa onunla birlikte öylece kalıyorsunuz. Yani o gittikten sonra ne bir başkasına aynı duygularla bakabiliyor ne de birlikte paylaştığınız o küçük de olsa alışkanlıkları sürdürebiliyorsunuz. Yağmurda yürümek, bir bardak çay içmek ya da bir şarkıyı dinlemek bile imkansızlaşıyor. Özellikle şarkılar. Şarkılara anlam yüklediğinizde geri dönüş asla olmuyor. Ne zaman dinlediğiniz, yanınızda kimin olduğu, hatta ne hissettiğiniz. O şarkının girişini bile duyduğunuz zaman direkt aklınıza gelebiliyor. Çok zor. Şarkılara anlam yüklemek gerçekten çok zor. Ama yüklememek imkansız. Çünkü zaten anı güzelleştiren de şarkının kendisi oluyor. Sarıl bana, sarıl da, sarıl bana. Şimdi çok güzel bir şarkıyla daha devam edeceğiz. Bu güzel şarkımızı Özbay Kurtarmaya Ali Özbay ekibi ve müşterilerine armağan ediyorum. Öykü Gürman ve Resul Dinler Diyeti Sarıl Bana sizlerle radyonuzda.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Reklamlardan önceki son şarkımızla devam ediyoruz programımıza. Selin Hanım, hayırlı yayınlar dilerim. Baş hemşire Semra ben demişler. Müslüm Gürses, her şey gönlünce olsun şarkısını. Sabahtan beri güler yüzle koşturan tüm hemşire arkadaşlarıma ve doktorlarımıza hediye etmek istiyoruz. Herkese kolay gelsin demişler. Selamlarımızı gönderelim. Ve sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz. Ayrıca bizleri Mersin FM Instagram sayfamızdan, ayrıca Sevgi Selin Dezgiler hesabımızdan da takip edebilirsiniz. Mesajlarınızı oraya da ulaştırabilirsiniz.
1: Sana tüm dileğim, her şey gönlümce olsun.
0: Sana tüm dileğim, her şey gönlünce olsun diyeceğiz.
1: Mutluluk getirsin.
0: İşte siz ne kadar kendi yalnızlığınızla, çaresizliğinizle bir başınıza kalsanız da onun gönlüne, kalbine en ufak bir gölge düşsün istemezsiniz. Kendi içinizdeki fırtınaya rağmen sevdiğinizin mutluluğunu istersiniz. Ayrıca ben de bu güzel şarkıyı şu an radyoları başında bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize de armağan ediyorum.

Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Özbay kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler.
1: Düşler sokağından bir gece vaktiydi. Cepliğimde acı yatmazlar. Ben kuşlardan da küçüktüm, bir gece vaktiydi. Aşk tuttu elimi.

Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtar, 0538 988 30 00.

her tarzdan en iyi şarkılar, şarkıların en iyi yorumları ve yorumcuları. Sevgi Selin de Ezgiler'de. Şimdi bir istek şarkımızla daha devam ediyoruz programımıza. Kamran Akkor, bir ateşe attın beni Levent Duyu'ya gelsin demiş dinleyicimiz. Selamlarımızı gönderelim kendilerine. Ve sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz. Sevilir mi? Değmeyecek biri için gurur yere serilir mi? Sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum.

0: insan bazen o işin içindeyken karşısındakinin ne kadar değeceğini, ne kadar onu üzeceğini bilemiyor. Yani tahmin edemiyor. Bu tahmin edilemez bir şey zaten. Sonra işler kötüye gidince hem aşkın acısı kalıyor, hem de insan kendine ben neden bu kadar uğraştım diye soruyor haklı olarak. Birbirinden güzel şarkılarla programımıza devam ediyoruz.
1: Berbat, merdo, merdo.
0: Ve bir istek şarkımız. Koray Avcı Merdo şarkısını Kalafko ekip arkadaşı Mert'e armağan ediyorum demiş dinleyicimiz.
1: Gelmedi.
0: Selamlarımızı gönderelim.
1: Merdo,
0: ve bugün yoğunluk var yine.

0: Sanki Kalafra ekibi bugün çekime gidecekti ama ne oldu acaba? Tekrardan selamlarımızı gönderelim.
1: Söylemedim mi? Söylemedim.
0: Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz.

Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor.

Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. İyi yayınlar, kolay gelsin. Sıradaki şarkıyı yan dükkandaki kaportacı Kadir Usta'ya ve alın teriyle çalışan tüm sanayi esnafına armağan ediyorum. Radyonun sesini açtık, beklemedeyiz demişler. Bırakın gitsin İbrahim Tatlıses sizlerle. Söyleyin.

0: bazen gerçekten bırakmamız gerekiyor. Bu ne kadar zor olsa da. Şimdi bir Işın Karaca yorumu dinleyeceğiz. Beni bu güzel şarkımızı da şu an radyoların başında bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize armağan ediyorum. Sizler bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Ayrıca bizleri Mersin FM ve Sevgisel'inde Ezgiler Instagram sayfamızdan da takip edebilirsiniz. Orada paylaşımlarımıza devam ediyoruz. Hala dilim. Ben sevdalı, sen belalı. Işın Karaca sizlerle.
1: Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: birbirinden güzel şarkılarla programımıza devam ediyoruz. Burada herkesin bir şarkısı var. İyi yayınlar, kolay gelsin. Sinan Özen, Bölündük Parçalandık şarkısını sahadaki ustabaşımız Ahmet Usta'ya ve mimarımız Merve Hanım'a armağan ediyorum demiş dinleyicimiz.
1: Aşk değil miydi bizim?
0: Ne oldu bize böyle? Bölündük, parçalandık. Siz

Ve reklamlardan önceki son şarkımız, yine güzel bir yorum dinleyeceğiz. Birbirinden güzel şarkılar, birbirinden güzel yorumlar ve yorumcular Sevgi Selin'de, Ezgiler'de. Değerli arkadaşım Başak şu an yolda ve bizi dinliyormuş. Nasıl bir şeysin? Bu güzel şarkıyı kendisine armağan ediyorum. Nasıl bir şeysin? İyi yolculuklar, dikkat et kendine. Şimdi hep birlikte bu güzel şarkımızı dinleyelim.

Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift.

Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor.

reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Programımıza Özbel Kurtarma katkılarıyla devam ediyoruz.

0: Bence belirsizliğin ne kadar kötü olduğu konusunda hemfikiriz. Küçücük bir belirsizlik bile insanı beklemekten bitiriyor. Bir de sessizlik verilecek en ağır cezadan da daha çok can yakıyor.
1: Yoluna çıkmaya cesaretim yok.
0: Evet, cevapsız kalmak gerçekten çok kötü bir şey. Karşı tarafı belirsizlikte bırakmak.
1: Şöyle bir bakmaya cesaretim yok. Rüzgarın.
0: Şimdi programımıza Emrah'la devam ediyoruz.
1: Beni yoluna çık.
0: Bu şarkımızı Özbay Kurtarmaya, Ali Özbay ekibi ve müşterilerine armağan ediyorum. Belalım benim sizlerle.

Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtar 0538 988 30

Sensiz yaşamaya hiç umudum yok. Derdine düşmüşüm, dertsiz günüm yok.

Birbirinden güzel şarkılarla programımıza devam ediyoruz. Selin, iyi yayınlar. Toroslardan Aysel, ben Tuğba Özerk, Acı Hatıralar şarkısı yurt dışındaki kızıma gelsin demişler. Eğilmeden, kırılmadan, dimdik ayakta. Hatta belki bu şehri terk etmem lazım. Ayrıca bu güzel şarkımız şu anda radyoları başında. Bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize de armağanım olsun.

günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtar 0538 988 30 00.

Tuğba Özerk Acı Hatıralar sizlerle radyonuzdaydı. Bu şarkıdaki o kabullenişlik ve kararlılık gerçekten çok hoşuma gidiyor. Yani insan artık hayatına çekidüzen vermenin ya da yeni bir sevda aramanın geç olduğunu düşünüyor. İçindekileri kimseden çekinmeden açıkça söylemek ve eğilip bükülmeden kendi doğrularının arkasında durmak istiyor. E kim istemez ki bunu? Ümitsiz perişan kendi halin. Şimdi bu şarkımızdan sonra bir reklam aramız olacak. Sizleri çok güzel bir şarkıyla baş başa bırakacağım. Değerli desteklerinden dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine de teşekkürlerimi gönderiyorum. Bir başka sevdaya bil ki koşamam. Öncelikle bu güzel şarkıyı kendilerine armağan ediyorum ve daha sonra şu an radyoları başında bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize armağan ediyorum. Sensiz yaşamam. Ümitsiz, perişan, kendi halinde. Gitti artık dersin soran olursa. Cengiz Kurtoğlu sizlerle. Radyonuz Mersin Efendi.

0: birbirinden güzel şarkılarla programımıza devam ediyoruz. Reklamlarımızı geride bıraktık.
1: Gönül bir an bir kuytu, hayat zalim bir suçlu.
0: Senden başka kimsem yok diyeceğiz. Bu güzel şarkımızı muhteşem işte çalışanlarına armağan ediyorum. Selamlarımı gönderiyorum.
1: Kalbim kırık başka aşka.
0: Sizler bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz.
1: Ömrüm feda senin.
0: Bizler de mesajlarınızı sizlerle ve sevdiklerinizle paylaşabiliriz.
1: Senden başka kimsem yok.
0: Şimdi hep birlikte bu güzel şarkımızı dinleyelim.

yayınlar. Selin kuzenle sahilde turluyoruz. Camlar açık, rüzgar mis gibi, frekansta sen varsın. Sıradaki şarkıyı bize ve Mersin sahilini turlayan tüm gençlere çalarsan çok seviniriz demişler. Ya şu an ne keyiflidir ama var ya. Tabii onu şarkıyla daha da keyiflendirelim.

çok güzel bir şarkıyla daha devam ediyoruz. Yazdıkların olmasa. Bu şarkı başlıyor. Ben böyle bambaşka yerlere gidiyorum. Ayrıldığımız çok uzaklara. Ayrılık dediğimiz şey tabii ki kolay kabullenilmiyor. Ve insan en çok da o yazılan satırları görünce inanıyor bittiğine. Her şeyin ilacı zaman diyorlar ya, aslında pasapito. Yani kalp ağrısı öyle unutularak yaşanmıyor. Her anı bir yerlerde yük olarak kalıyor insanda. Şarkının her bir sözü o kadar ayrı güzel ki. Bırak bana anlatma. Ama en çok sevdiğim İmkansız sevgimi. Sevmek birçok şeyi göze almaktır. Birçok şeyi göze al. İnsana böyle dokunan bir söz gerçekten. Ve şarkı o kadar naif, o kadar güzel ki. Sözlerine gerçekten çok dikkat ederek dinleyin. Kim inanır sen? Tabii ki bu güzel şarkımız da şu an radyoları başında. Bizleri dinleyen dinleyicilerimize de armağan ediyorum Olmasa Mektubu'nu sizlerle.

ve reklamlardan önceki son şarkımız. İyi yayınlar Selin, kolay gelsin. Sıradaki şarkıyı şu an direksiyon sallayan tüm lojistikçi dostlara ve uzun yol kaptanlarına armağan ediyorum. Sesi biraz daha açtım demişler. İyi yolculuklar diliyorum sizlere. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Aşkımı sakla diyeceğiz sizleri. Orhan Gencebay'la baş başa bırakıyorum.

ve reklamlarımızı geride bıraktık. Çok güzel bir şarkıyla daha devam ediyoruz programımıza. Aynı zamanda yavaş yavaş da programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Yani son şarkılarımız ve son mesajlarımız. İyi yayınlar, kolay gelsin. Sıradaki şarkıyı Singeç Eczanesi ekibine armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz. Şimdi sen olacaktın. Ümit Besen yorumuyla sizlerle.

şimdi sen olacaktın yanımda, yanımda. Şimdi sen olacaktın kollarımda. Şimdi sen duracaktın karşımda, karşımda.

Ergen'i geride bıraktık. İyi yayınlar, kolay gelsin. Mezitli'den Berin ben. Sıradaki şarkıyı masa başındaki çalışma arkadaşım Ozan'a armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Selamlarımızı gönderelim ve kolaylıklar dileyelim kendilerine. Şimdi son bir şarkımız kaldı.

Bazen öyle şeyler hissedersiniz ki yaşadığınız o ilk heyecanlar, o buluşmalar zamanla ama kalbinize ağır gelmeye başlarlar. Ve hani keşke hepsi bir rüya olsaydı da uyansaydım dersiniz kendi kendinize. Çünkü o gerçek gerçekten ağır gelir size. Yani o gerçekle yüzleşmek istemezsiniz aslında. Oysa şimdi sizleri Necat Alp'le baş başa bırakıyorum.

Ve programımızın sonuna geldik. Sevgi Selin'de Ezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Mesaj gönderen ve mesajlarıyla programıma katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdi sizleri son şarkımızla baş başa bırakıyorum. Yarın saat 1'de görüşmek üzere.

0: sevgi selinde ezgiler sona. Sevgi selinde ezgiler.
1: Babalar Restali başlıyor.
2: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Restali'ndesiniz. Ben sunucunuz Zeynep. Her gün saatleriniz 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en baba, en güzel restallerini dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz.
3: Hoş geldin, sefa geldin, güzellerin güzeli, gözlerim
2: yola... Hoş geldiniz öncelikle. Zihni Cinan'la birlikte sizlere hoş geldin demek istedik, evet.
4: Güzellerin güzeli, gözlerim yolda kaldı, özledim...
2: Gerçekten ben de özledim. Burada bir gün ara veriyoruz, pazar günleri. Onda da çok özlüyorum gerçekten buraya oturmayı, sizlerle konuşmayı. Zihni Cinan, hoş geldin, sefa geldin diyecek. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum. Haftanın ilk gününe hoş geldin diyecek Zihni Cinan.

Akça neşeli bir taverna ile girişimizi yaptık. Zihni Cinan hoş geldin, sefa geldin dedi. Şimdi de sizlerle birlikte radyolarınıza ses vermeye devam edecek Zihni Cinan. Benim sevgim yalan değil diyecek sizlerle beraber bu güzel şarkıyı baş başa bırakıyorum. Zihni Cinan, radyonuz Mersin FM 104.6 frekansında.

Müslüm Gürses Ristel'in ardından kısa bir reklam arasına gideceğiz. Reklamlardan sonra yine sizlerle birlikte arabeskin en baba Ristel'lerini dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Ristel'inde olmaya devam edeceğiz. Şimdi Müslüm Baba sizlerle "O sevgi sensin" demeye devam ediyor.

Babalar Resitali, Babalar Resitali devam edecek. Devam edecek. Babalar Resitali.

0: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Restiyali'ndesiniz. Ben sunucunuz Zeynep. Reklamların ardından devam ediyoruz programımızı. Reklamlardan önce Müslüm Baba o sevgi sensin demişti. Şimdi de Müslüm Gürses bize tam bir baba öğüdü niteliğinde şarkıyla geliyor. Tabiatın bir cilvesi diyecek. İnsanoğlu yana yana gitgide yaklaşır sona. Nasıl olsa bir gün gider zengin fakir aynı yola demiş. Şimdi sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.
1: Bir

Cengiz Coşkuner Resteri'yle devam ediyoruz programımıza. Umutsuz aşk diyecek. Bugün ondan gelen üzücü bir haberle uyandık aslında, bir hastane haberiyle. Umarım sağlığına tez vakitte kavuşur. Cengiz Coşkuner, Umutsuz Aşk.

aşk diyecek. Öp beni yanağından, kardeşçe ayrılalım. O koskoca maziyi yaşanmamış sayalım. Aslında bunu yapmak o kadar da zor ki. Duvağın takılırken bir an bile beni hatırla, sana olan aşkımı kimselere anlatma diyecek. Şimdi sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum. Ben mutlu olamadım ama inşallah sen olursun diyecek sevgiliye. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum. Tüm özlediklerinize, umutsuz aşklarınıza gelsin.

0: trovar recitali.
1: Bugün ağırlık olarak tavernacılardan gidiyoruz. Atilla Kaya'da sıra şimdi. Gücüm yetmiyor diyecek. Ardından da Göze Almışım şarkısıyla Atilla Kaya sizlerle radyolarınıza ses verecek. Sizleri bu güzel Atilla Kaya resitaliyle baş başa bırakıyorum.

0: Babalar Resitali.
1: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz Radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resitali'ndeydiniz. Bugün sizlerle birlikte hem Tavana'nın resitallerinden hem de arabeskin en baba seslerinden sanatçıları dinledik. Şimdi de Ümit Besen. Ben bu gece ölmezsem diyecek. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakmadan önce tekrar görüşene dek hoşça kalın diliyorum. İyi akşamlar diliyorum. Ümit Besen, ben bu gece ölmezsem. Unutmayın, her gün saatleriniz 16'yı gösterdiğinde bir saat boyunca arabeskin en baba sanatçılarını Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resitali'nde dinliyorsunuz. Ümit Besen'le sizleri baş başa bırakıyorum.
2: Duygularımı yazdım, şiir olsun diye değil. Yalnızlığımı, derdimi paylaştım kağıtla kalemle. Vay be, seni uğurlamak da varmış kaderde. Bembeyaz bir gelinlikle.

ölmezsem bir daha ölmem. Bugün varım, yarın seni belki de görmem. Ben bu gece ölmezsem bir daha ölmem. Bugün varım, yarın seni belki de görmem.

0: Dağlar resitali sona erdi.
1: Vay vay vay, Tolga abim hoş geldin.
2: Tolga Dünyası.
3: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
4: Reklam tanıtı.

0: Bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.

Sonsuz bir aşktı bu paylaştığımız şimdi. Sensiz bir ömre mahkum oldu. Neydi bizi ayıran, seni benden koparan?